Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yanımda çok genç iki bestecimiz var. Berfin Deniz ve Atakan Turaç, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Biz bir iki hafta önce sanıyorum sevgili Erberk Er Yılmaz'la bir program yaptık. Erberk sizin bestelerinizi getirmişti. O bestelerinizi de çaldık. Hı hı. Ve o sırada konuştuk. Ben de sizleri tek tek ağırlamak istedim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.
0: Şimdi size birer birer başlayayım. Önce Berfin'den başlayayım, evet. Değil mi? Ankara mı? Ankara doğumlu musunuz?
2: Evet, Ankara doğumluyum.
0: Evet. Kemanla başlamışsınız değil mi?
2: Kemanla başlamıştım, evet. Aslında müzisyenliğe birazcık adım atmam keman sayesinde olmuştu. Sonra eğitim fakültesini kazandıktan sonra Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde. 2019'da evet. Birazcık ilgi alanlarım farklılaşmaya başladı ve böylece çalgı seçimimi değiştirdim. Piyano çalmaya başladım ama bir yandan da kendime sürekli beste yapmak, müzik yazmak nasıl bir yolculuk, bunu sürekli soruyordum ve bunu çok merak ediyordum. Birazcık meslek seçimimi açıkçası öyle ışık tuttu bu düşüncem diyebilirim. Erberk Hoca ve Önder Hoca ile tanışmam tabii ki buna çok katkıda bulundu. Ve böylece ben bestecilik bölümüne geçmiş oldum oradan mezun olduktan sonra. Şimdi yüksek lisans yapıyorum bestecilik bölümünde ve tez yazıyorum.
0: Bitmek üzere sanıyorum.
2: Bitmek üzere, evet.
0: Güzel, kolay gelsin.
2: Teşekkür ederim.
0: Şimdi Atakan, siz nerelisiniz?
1: Ben aslında Adanalıyım Neşan.
0: Adanalı, evet. Olduğunuzu tahmin ettim çünkü.
1: Geçtim mi?
0: Evet, çünkü burada var Adana. İlk başlangıcımız sanıyorum.
1: Ha, evet, ben de senin rengimden kazanıyorum.
0: Hayır.
1: Evet, evet. Aslında Adana Güzel Sanatlar Lisesi'nde, Çukurova, evet. Güzel Sanatlar Lisesi'nde başladım.
0: Sonra Ege Üniversitesi'ne geçiyorsunuz.
1: Evet. Orada bir yıllık sürecim oluyor.
0: Hı-hı. Sonra siz de Ankara, evet. Müzik ve Güzel Sanatlar.
1: Her şeyin başladığı yer Ankara'ya geliyor.
0: Evet. Yani çalgı eğitimi değil mi sizde? Çalgı,
1: evet.
0: Eğitimi.
1: Çalgı eğitimi bölümü. Aslında babam benim bağlama çalardı. Yine abim de çalardı. Onlardan ufak tefek öğreniyordum. İşte Güzel Sanatlar Lisesi'yle beraber başladı yolculuk. Ama benim en büyük şansım Ankara'da çok çok iyi hocalarımın olmasıydı. Onlara çok minnettarım aslında. Sinan Ayyıldız gibi, Oğuzhan Açıkgöz, Gökhan Karakay gibi çok iyi saz hocalarım oldu.
0: Sinan Ayyıldız'dan biraz söz edelim mi? Mızrapsız saz icrası. Nasıl oluyor bu, gerçekten ilginç.
1: Aslında gelenekte şöyle mızrap kullanmadığımız bir versiyon gibi özetleyebiliriz. Aslında gelenekte çok çok var. Tüm dünyada aslında telli çalgılar temelinde elle çalınıyor. Mızrapsız çalınıyor aslında.
0: Parmaklarla,
1: tırnaklarla aynı şekilde en doğal çalım tarzı bu zaten. Aslında mızrap sonradan devreye giren bir şey. Ve özellikle bizim coğrafyamızda da Tekeköy yöresi civarında, Denizli, Muğla, o civarlarda zaten çok çok kullanılan bir teknik. Bizim adlandırmamız da öyle ama sonrasında işte Erol Parlak, Erdal Erzincan ve Arif Sağ'ın da atılımlarıyla beraber çok daha farklı kullanımları ve sonrasında Sinan Ayyıldız gibi hocalarımın, ve adını şu an sayamayacağım birçok kişinin atılım ile de daha da ilerlemiş bir teknik. Ama Sinan'ı da çok, çok önemli temsilcilerinden bir tanesi.
0: Evet.
1: Çok şanslıyım. Benim de hocam oldu kendisi.
0: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde lisans bitiyor. Sonra şimdi sizde lisans üstü.
1: Evet, yine lisans üstü.
0: Sizin de bitmek üzere.
1: Evet. Öyle 20 mi? Gün falan kaldı.
0: O kadar. Ne güzel.
1: Şu an tezin böyle en yoğun zamanları. Ama bitecek yani. Biteceğinden kesin emin olduğum için çok mutluyum. Yani. Bir ay falan bitiyor.
0: Evet, sevgili sanatçılarımız bestelerini de getirmişler tabii. Şimdi yavaş yavaş dinlemeye başlayalım istiyorum. Atakan Turaç'ın besteleriyle başlayalım ve sazını duyacağız değil mi?
1: Evet, evet.
0: Solist olduğunuz iki eser var. Önce Rüyada Bilinç, kısa bir eser. Hemen arkasından Esinti gelecek. Rüyada Bilinç ve Esinti hakkında neler söylersiniz?
1: Şöyle birazcık daha geriden alayım aslında. Yine... Aslında çalgı eğitimi bölümü okumama rağmen sonrasında 3. ve 4. sınıfta yine Berfin de önce telaffuz ettiği gibi Erberk Hoca ve Önder Özkoç'la tanışmam oldu. Ve Erberk Hoca'dan aldığım derslerin ilk meyvesi olarak aslında Rüyada Bilinç çıktı. Aslında bu benim ilk bestem. Bir deneme gibi bir şeydi aslında. Herhangi bir belki de kültürel ya da düşünsel bir altyapısı yok. Sadece içimden gelen bir takım ezgileri döktüğüm 1,5 dakikalık bir denemeydi. İsmini de aslında İrfan Yılmaz diye çok yakın bir arkadaşım var. Onunla beraber böyle beyin fırtınası yaparken bulduk. Aslında rüyada bilinç sahibi olmayı tasvir eden bir takım dokuların çağrıştırdığı bir isim.
0: Esinti?
1: Esinti de yine aynı şekilde bir denemeydi. Benim aslında şöyle bir niyetim var. Genel müzikal anlayışımda da güzel ezgiler bulmayı hep hedefleyen, onun için çabalayan bir insanım. Esinti'de de aslında bunu denedim. Ve bu ezginin çeşitli yerlere gidişini aslında besteye yansıtmaya çalıştım. Yine isim konusunda çok çok kötüyüm. Bunun ismini kız arkadaşım Gizem buldu. O şekilde söyleyebilirim.
0: Evet. Evet, şimdi iki güzel besteyle başlıyoruz. Önce Rüyada Bilinç, sonra Esenti'yi dinliyoruz. Sazı Atakan Turat çalıyor.
1: Evet.

0: Atakan Turaç'ın iki bestesini dinledik. Önce Rüyada Bilinç, sonra Esinti. Konuklarımla sohbetimize devam ediyoruz. Atakan Turaç ve Berfin Deniz'le sohbetimiz devam ediyor. Şimdi Berfin'le devam ediyorum. Sizin bir de yurt dışında ikinizin de katıldığınız, benim ilgimi çeken bir festival var. Oradan başlayalım mı?
1: Tabii.
0: Neler yaşadınız festivalde? Nasıl gittiniz?
1: Fransa'da aslında belki de dünyadaki ilk çoğulcu müzik festivali yapılıyordu. Biz de 2023 yılında ikimiz de lisanstan mezun olduktan sonra buraya kabul almıştık ve onun için yaylı dörtlü ve saz için iki eser yazmıştık. Atakan'ın da hatta burada bir eseri var, şimdi çalınacak diye tahmin
2: O
1: ediyorum.
2: da oradan çıkmıştı.
1: Oradan çıkmıştı. Ben de yine birazdan dinleyeceğimiz eserimle bağlantılı bir şekilde Hayri Dev isimli Batı Anadolu'nun önemli saz sanatçılarından birinden ilhamla bir müzik yazmıştım. Ve orada gerçekten ülkemizi temsil etmek, orada kendi müziğimizle bulunmak bizim için hem bir ilk adımdı besteciliğe hem de çok önemli bir histi. Yani orada
2: Evet.
1: ilk tecrübemizdi diyebilirim. Benim için de öyleydi.
0: Atakan neler söyler festival hakkında?
2: Evet, aslında çok çok değerliydi ve yine çok değerli hocalarımız vardı. Reza Vali vardı, Şahparaj
0: Evet,
2: vardı.
0: evet.
2: Onlarla da böyle vakit geçirme, sohbet edebilme ve aynı zamanda bestecilik çalışma şansımız oldu. Ben şunu da söyleyebilirim aslında. Hani bizim en azından Cumhuriyet müzik tarihimiz boyunca yurt dışına açılma, yani yurt dışıyla bağlantı kurma çabalarımızın hep bir sonucu olarak genelde yurt dışındaki bir takım müzik verilerinin kendi müziğimize entegre edilmesi ve bu birazcık samimiyetsiz bir entegrasyon sonucu aslında bağlantı kurmaya çalıştık. Ama burada şöyle bir şey vardı. Özellikle ikimizin eserinde de biz Berfin ve kendi eserimizde de aslında şunları denedik. Yani bizim coğrafyamızdan ne gibi müzikal veriler var? Ne gibi şeyleri biz kullanabiliriz ve samimi bir müzik ortaya çıkarabiliriz? Ve çok, hani güzel bir tepki de aldık. Hocalar da çok sevdiler, sağ olsunlar. Ve çok açık fikirli insanlardı. Çok çok yardımcı da oldular bizlere. Çok güzel bir festivaldi, çok keyifliydi. Keşke her zaman olsa da gidebilsek.
0: Başka ülkelerden de vardı
2: Evet,
0: sanıyorum
2: evet.
0: gençler, değil mi?
2: Amerikalı
1: Evet.
2: birisi vardı, Edo.
1: Evet, Singapur'dan arkadaş edindik,
0: Ne
1: İspanya'dan
0: güzel.
1: arkadaşlar edindik. Hani onlar da, onların müziğini de biz tanımış olduk. Bizim kültürümüzü de onlar tanımış
2: Lübnan
1: oldu.
2: vardı ya da Beyoğlu olabilir, tam hatırlamıyorum.
1: Yani çok her müzik türünden beslendiğimiz, bizim MGÜ bestecilikte de aslında yaratmaya çalıştığımız öğrenme ortamının tamamen olduğu, çok açık fikirli bir şekilde herkesin birbirinden öğrendiği çok güzel bir ortamdı.
2: Rüya gibiydi aslında, böyle bir hafta
1: Gerçekten.
2: geçirdik ama
1: Evet. Doğanın da içinde
2: evet.
1: böyle çok
2: Sabah
1: çok hoş bir
2: uyanıyorduk,
1: yerde.
2: müzik çalışıyorduk.
0: Ne güzel.
2: Yani böyle hepimizin hayali, her müzisyenin de hayalidir aslında sürekli müzik yapabilmek. Uyanıp müzik çalışıp akşam uyuyorduk. Yani öyle bir hafta geçirdik. Sohbet, muhabbet çok keyifliydi. Onun dışında dünyadan birçok çeşitli ülkelerden insanlarla tanışıp kültürlerinden de beslenme fırsatımız oldu. Çok çok keyifli bir andı.
0: Erberk'le birlikte Amerika'ya da mı gittiniz?
1: Ben Amerika'ya gitmedim ama benim müziğim benden önce gitmiş oldu. Erberk Hoca
0: Türk Müziği
1: Türk
0: Festivali.
1: Müziği Houston Türk Müziği Festivali'nde benden bir aranjman aslında düzenleme istemişti ama dedi ki burada istediğin kadar yaratıcılığını kullanabilirsin. Üç tane Türk valsini, yani ne kadar çok sevdiğimiz müziklerdir aslında onlar
0: Evet.
1: özet. Üç Türk valsini bir ansambl için aranje etmemi istemişti. Ben de onları dramatik bir şekilde birbirine bağlayarak tekrar kurgulamaya çalışmıştım. O da orada öyle çalınmıştı. Houston Türk Müziği Festivali'nde 1,5 sene kadar önce olması gerek yanlış
0: Evet,
1: hatırlamıyorsam.
0: evet. Pek çok festival Hopa Project'le de galiba çalışmalarınız var, değil mi?
1: Evet.
0: Erberk olunca bunlardan da söz etmemiz
2: Evet,
0: gerekiyor tabii.
2: kesinlikle. Onun dışında klasik keyiflerle birçok
1: Klasik
2: çalışmalarımız
0: evet,
2: var.
0: klasik keyifler var. Doğru. Onlardan da söz edeceğiz ama şimdi Berfin'in de bir bestesini, hatta iki bestesini arka arkaya dinleyelim istiyorum. Buradaki ilginç beste ıklı. Değişik bir çalgı, bir Türk
1: Evet.
0: çalgısı, değil mi?
1: Evet. Şöyle Batı Anadolu'dan bahsettik. Atakan Teke yöresinden bahsetti. Denizli, işte Akdeniz dolayları,
0: Toroslar.
1: Toroslar dolayları ve orada aslında maalesef artık çok temsilcisi
0: Kalmamış.
1: bulunmayan
0: Evet.
1: bir yaylı enstrüman var. İsmi ıklı ya da
0: Evet.
1: ıklık da diyorlar. Ben bunu ilk TRT sanatçısı Uğur Önür sayesinde öğrenmiştim ve o sağ olsun yani bir albüm yapıp bu çalgının temsilini bir albüm olarak ortaya koyan zannediyorum ilk kişi. Ve araştırdığımda Emin Kök gibi önemli isimlerin, önemli temsilcilerin olduğunu öğrenmiştim. Maalesef o da vefat etti, Allah rahmet eylesin. Çok büyük bir ustaydı. Ve çok ilgimi çekmişti bu çalgının tınısı. Çünkü kabak kemaneye de benzemiyor. Bildiğimiz yaylı sazlara da çok benzemiyor. Kendine özgü, kendi tavrı olan, kendine özgü bir ses dünyası olan farklı bir çalgı. Çok etkilenmiştim bundan. Ve ıklı müziği de böyle ortaya çıktı. Bestecilik ilk dönemimde yazmıştım ben. Ceren Hoca'ya ithaflı. Ceren Türkmenoğlu hocama.
0: Ceren Türkmenoğlu'ndan söz etmemiz gerekiyor. Onu iki kez ağırladık burada. O da özellikle bu yerel çalgılara çok meraklı.
1: Evet, o da çok onu severek de çalmıştı. Evet. Yani ondan çok şey öğrendim ve onun sayesinde zaten hani ortaya çıkmış oldu. Bu eseri yazarken de hani farklı bir yazım çeşidi denemek istedim. Çünkü gelenekte de bu böyle. Önce bir yavaş bir açış, önce bir doğaçlama kısmı geliyor. Sonra da hızlı bir dans kısmı geliyor gelenekte gördüğümüz üzeriyle. Ve bu açış kısmını icracının kendi seçtiği motiflerden oluşan ve en başına sürekli ilk motife döndüğü bir kendi seçtiği motifler silsilesinden oluşturmaya çalıştım. Sonra da hızlı kısma geçiyor. Böylece ıklı çıkmış oldu. Umarım severek dinlersiniz sizler de.
0: Ben çok beğendim. Onu söyleyeyim. Sanıyorum dinleyicilerimiz de beğenecekler. Hemen arkasından bir de piyano için yazdığım bir eser var. Evet. Dalgaların Ardında.
1: Evet, bu aslında ben hani eğitim fakültesi mezunuyum ve çocuk müzikleri, yani çocuklar için yazılan eserler hep çok ilgimi çekmişti. Çekmişti zaten. Debussy'nin var, İlhan Baran hocamızın var. Yani herkesin, aslında bütün bestecilerin belki de ilgisini çeken bir alan. Erberk hocam bana şeyi sormuştu ben mezun olmadan önce. Neden sen de çocuklar için bir albüm yapmıyorsun diye sormuştu. Ben de denemek istedim. Bu da böyle bir okyanus temalı 3 parçanın bulunduğu Dalgaların Ardında diye bir küçük albümden ilk parça. Bunu da Michael Clark hocamız geçen sene bizim Çoğulcu Müzik Festivalimizde MGÜ Bestecilik bölümünde yaptığımız, bizim eserlerimizi icra ettiği bir kayıt çalışması gerçekleştirmişti. Amerika'dan, Texas'tan hocamız. O çalmıştı. Ona da çok teşekkürler. Umarım severek dinlersiniz bunu da.
0: Evet, bu da güzel gerçekten. Ben başka bir bölüm seçmiştim ama Berf'in ilkini seçti. Tabii ki besteciye saygımız var. Önce ıklığı dinliyoruz Ceren Türkmenoğlu'nun yorumundan. Sonra Michael Clark'ın yorumuyla Okyanus'u dinliyoruz. Bir müzik arası daha veriyoruz.

0: Berfin Deniz'in iki bestesini dinledik. Önce Iklığı Ceren Türkmenoğlu seslendirdi. Sonra Dalgaların Ardında adlı eserinden ilk bölüm Okyanus'u Michael Clarke'tan dinledik. Sohbetimize devam ediyoruz Berfin ve Atakan'la. Biz festivallerden söz ettik ama çok yakında bizim Ankara Müzik Festivali, 40. Ankara Müzik Festivali'nde de sanıyorum katıldınız diye düşünüyorum. Eserleriniz seslendirildi mi?
1: Evet.
0: Biraz söz eder misiniz Ankara Müzik Festivali'nden de?
1: Benim festivalin özel olarak sipariş ettiği bir müziğim vardı. İsmi Büyük Ateşler Yanınca, Turgut Uyar'ın bir şiirinden ilhamla yazmıştım. Teşekkürler dostum, Atakan seslendirdi ve hocalarımız tabii ki Klasik Keyifler Ensemble olarak seslendirmişlerdi. Yani çok iyi bir fırsattı bizim için de ve festivalin 40. yılı için böyle özel bir şey için yeniden müzik yazmak benim için çok özel ve kıymetliydi.
2: Evet, yine Berfin'in haricinde ayrıca yine bu festival programı için özel olarak sipariş edilmiş farklı bir eser daha vardı. Sabina,
1: Sabina,
2: evet,
1: evet, Sabina
2: Sabina'dan.
1: Abay.
2: Ve hani onları da çok keyifli çalmaya çalıştık. Aslında festivalde hani benim de bir müziğim çalındı. Seyyar Seyyar yine çaldık, şimdi çalınacak olan. Festivalde de yine icra etmiştik. Onun dışında solo, saz için yazdığım iki eser daha vardı. Ama ensemble Klasik Keyifler kapsamında bir orkestrayla aslında orada sahne aldık ve çeşitli eserler icra edildi. Çok çok iyi müzisyenler gerçekten. Gözde Yaşar vardı, Laura Klansman.
1: Ceren Hoca
2: Ceren Hoca
1: vardı.
2: vardı.
1: Evet. İmge Hoca
2: İmge
1: vardı,
2: Telif
1: Telif
2: Hoca da
1: Hoca.
2: vardı.
0: Evet, şimdi o eserleri sanıyorum Seyyar Segah da zaten
2: Evet.
0: sayacağız. Şimdi hemen ardından seçtiğimiz Atakan Turaç'ın eserlerinden ikisini daha sunalım istiyorum arka arkaya. Önce Karanlığa. Ne anlatıyor Karanlığa?
2: Aslında şöyle, anlamı benim için zamandan zamana değişiyor. Aslında eserin çıkış noktası şuydu. Hisarlı Ahmet Sempozyumu vardı. Pandemi zamanında online olarak gerçekleşen. Ve orada bir tema çeşitli temalar vardı üzerine beste yapılması gereken. O temalardan bir tanesini seçmiştim. Tema antropozen çağıydı. Aslında dünyanın genel olarak özellikle çevresel olarak da çok kötü yerlere gittiğini
0: Karanlık çağ
2: gibi.
0: diyebilir
2: Evet,
0: miyiz?
2: aslında
0: Evet.
2: evet. Aslında karanlık çağ denilen. Ve aslında bunu yine tasvir eden, betimleyen bir ezgi. Bütünü yaratmaya, bir beste yapmaya çalıştım. Ama tabii ki bu zamanla herkesin hayatında bu tarz, bunun küçük
0: Olabilir tabii.
2: simülasyonları olabiliyor. Yani benim de hayatımda böyle karanlığa giden bir dönemim de olmuştu. Herkesin başına gelen birçok şeyler. Aslında benim için de yine anlamı büyük olan bir eser. Herkesin de belki bu tarz durumlar yaşayan kişilerin

0: Atakan Turaç'ın iki güzel bestesini dinledik. Önce Karanlığa, sonra Seyyar Segah. Burada çok değerli sanatçılar vardı. Ben yeniden saymak istiyorum adlarını. Karanlığa da piyanoyu Erberk Yılmaz çaldı. Kaval Buğra Kutbay'dı. Keman Ceren Türkmenoğlu. Seyyar Segah da yine çok değerli sanatçılar. Birinci keman Alan Jewett. İkinci keman Ceren Türkmenoğlu. Viola Laura Kranzmann. Çello Gözde Yaşar. Atakan Turaç ve Berfin Deniz'le sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi sırada Berfin'in çok güzel bir eseri var ama ondan önce ben Atakan'a sormak istiyorum. Erberk'in Aşık Veysel'in vefatının 50. yılında, ülkemizin de 100. yılıydı Cumhuriyetimizin, bir eser seslendirdin. O eser hakkında biz çalamayacağız belki ama neler söylersin?
1: Evet, ya Erbak Hoca'nın benim belki de en sevdiğim işlerinden bir tanesiydi.
0: Aşık Veysel
1: Evet,
0: çünkü.
1: Aşık Veysel için yazdığı çok büyük bir eser. Yaklaşık 40 dakika civarı. Tabii ki burada çalmak şu an imkansız ama aslında Erbak Hoca bir bölümünü çalmıştı diye
0: Biz
1: hatırlıyorum.
0: daha önce de birer
1: Evet.
0: bölüm çaldık. Bir büyülü, bir büyük dünya.
1: Evet.
0: Gerçekten çok büyük bir dünya Aşık Veysel.
1: Evet, Erbak Hoca aslında çok çok güzel bir aslında çalgısal alan yarattı. Biz dört bağlama, Durmuş Ali Öztürk, Oğuzhan Açıkgöz, İrfan Yılmaz ve ben aynı zamanda iki Türk müziği nefes çalgıları icracısı Yunus Emre ve Buğra Kutbay olarak altı solist olarak bu müzik içerisinde yer almıştık. Aynı zamanda Cemil Can Deliormanlı yönetiyordu eseri de. Çok müthiş bir deneyimdi ve çok keyifliydi aslında. O akşamki belki Berfin sen de
0: Ben
1: oradasın.
0: vardım,
1: O
0: evet.
1: akşamki enerji de inanılmazdı. Tabii ki her şey mimarı aslında büyük ölçüde Erbel Hoca'ydı.
0: Evet.
1: Çünkü çok büyük bir emek vardı. Çok da güzel. Aslında bizim müziğimizi de çok güzel özümseyip tüm dünya ile bağlantı kuracak güçte tasarlayan kişi o. Ve aslında biz de buna uyum sağlamaya çalıştık. Biz de yeni şeyler öğrendik tabii ki. O şekilde çok çok güzel deneyimdi.
0: Aşk Veysel'in sesi de duyuluyordu, değil mi?
1: Aa, evet.
0: Kendi
1: Solistliği de orada
0: kayıtları,
1: vardı.
0: evet,
1: Kesinlikle.
0: o da çok güzel bir düşünce. Aralarda giriyor. Gerçekten güzel bir
1: Aslında evet,
0: eserdi.
1: Aşık Veysel'e eklemlendiğimiz bir
0: Evet.
1: çalışmaydı. Aslında bu açıdan da çok çok değerli. Ülkemizde yapılan birçok bu tarz bizim geleneğimizde çok çok büyük rolleri olan insanları anma üzerine çeşitli etkinlikler tabii ki yapılıyor. Örneğin Neşet Ertaş üzerine olsun.
0: Evet, o da var
1: Ya da
0: tabii.
1: birçok kişi üzerine olsun. Ama bence bu çalışmanın yeri çok çok ayrı. Çünkü çok ezgisel ve kültürel olarak da çok çok manipüle etmeden aslında çok saf bir şekilde ortaya koyulan bir şekle geldi Aşık Veysel'in düşünceleri, müziği. Ve biz aslında ona eklemlendik. Biz ona uyum sağlamaya çalıştık gibi oldu. İnanılmaz bir iş bence.
0: Evet. Şimdi onu da çalmak isterdik ama
1: Evet. Yani
0: süremiz
1: dinlemek isteyenler YouTube'dan bulabilirler.
0: evet bulabilirler. Şimdi Berfin'in güzel bestesine geldi sıra. Herhalde bu konuda bayağı bir konuşmamız gerekiyor. Çünkü senin için özel bir eser,
2: Evet,
0: değil mi?
2: benim için özel bir eser.
0: Piyanolu dörtlü ve analog
2: Evet,
0: synthesizer.
2: evet.
0: Burada çalıyorsun da.
2: Evet, ben çalıyorum onu da. O zaman onu yeni almıştım ve elektronik müziğe, yani daha önce de siz bir kere bir eserimi çalmıştınız ama
0: Evet.
2: o ilk başladığım işlerden biriydi. Elektronik müziği aslında yeni yeni öğrendiğim bir dönemde bunu yazmıştım. Yüksek lisansımın ilk yılı geçen seneydi. Ve
0: Uzay merakın,
2: evet,
0: değil mi?
2: uzay
0: Ben
2: merakım
0: biraz ipucu
2: aslında.
0: vereyim. Bir 2023 yılının yazında bir de teleskop gelmiş evinize.
2: Evet. Ya ben çok merak ediyordum açıkçası ve keşke yapabilsem diye hep içimde ukde kalan bir işti bu, teleskopla bakmak. Ve en sonunda teleskobu aldık biz. Böyle küçük bir teleskoptu. Çok şimdi elimde olan teleskop kadar iyi bir teleskop değil. İlk teleskobumdu.
0: Evet, gelişti demek yani.
2: Gelişti.
0: Merak
2: Geliştikçe
0: gelişiyor.
2: yeni teleskoplara adım atmaya çalıştım. Ve ilk aldığım zaman onunla uğraşmak, ona odaklamaya çalışmak inanılmaz bütün gecemi
0: Zor
2: alıyordu.
0: herhalde, değil
2: Çok zor
0: mi?
2: bir
0: Evet.
2: işmiş
0: Hele
2: yani.
0: uzayı
2: Uzayı
0: gözlemlemek,
2: gözlemlemek, evet, zor bir işmiş ve en çok merak ettiğim gezegenlerden biri de tabii ki belki hepimizin de merak ettiği
0: Satürn tabii.
2: o şeyleri, yani daireleri,
0: Halkalar
2: halkaları,
0: tabii.
2: onu görmeyi çok istemiştim.
0: Gördün ha.
2: Gördüm ve
0: Ne güzel.
2: fotoğrafını da çektim.
0: Harika.
2: Yani uzay fotoğrafçılığı tabii ki ayrı bir alan. Yani ben yapamıyorum, çok az çok yapabiliyorum, hani elimden geldiğince amatörce yapabiliyorum. Ama yaptım ve o benim için hani bir milat oldu diyebilirim. Benim için böyle büyük bir adım oldu. Dünya için küçük bir adım olsa da.
1: Özellikle biz müzisyenler genelde tek disiplinle uğraşmak zorunda kalıyoruz ve aynı disiplinler
2: Evet.
1: arası çalışmak da bizim için çok kıymetli ve bir
2: Çok
1: yandan da zor
2: kıymetli ve
1: oluyor.
2: önemli oluyor. Ve hani bütün gecemi aslında yazın akşamları bütün gecemi saatlerce, saat 3'e 4'e

0: kadar buna ayırıyordum. Çünkü Satürn tabii ki hani odakladığınız zaman bir yanda kalmıyor. Sürekli saniye saniye onun hareket etmesini, devinmesini görüyorsunuz ve teleskobu sürekli oraya doğru odaklamanız gerekiyor. Ve çok sabır isteyen, tıpkı müzik gibi ya da bir şeyi öğrenmeye çalışmak gibi çok sabır ve çileli bir yol gibiydi aslında
1: Evet,
0: benim için.
1: evet.
0: Onun için çok kıymetliydi. Ve bunu müziğe dökmek istedim çünkü çok kişisel bir yolculuktu. Çünkü insana aslında evrende ne kadar küçük olduğunu, evrenin aslında ne kadar büyük olduğunu, bizim bir toz zerresi olduğumuzu hatırlatıyor bu uzaya bakmak, uzayı gözlemlemek diyebilirim. Buna bir şiir yazmıştım ama bunu maalesef okulumuzda ilk çalındığında, kayıt edildiğinde böyle multimedya bir deneyim olarak yapamadık. O zaman imkanımız olmamıştı. Ben de bir score video dediğimiz nota videoları var. Ona ekleyerek şiirini yapmıştım. Aslında dramatik olarak eser bu şiiri ve benim uzayı gözlemleme, Satürn'ü görme anımı ve ondan sonraki düşüncelerimi anlatıyor. Burada da yine Elberk hocam çalıyor, Ceren hocam çalıyor. Viyola da Tuğçe hocam çalıyor, Tuğçe Baydar ve violonselde de İrem İlayda hocam var. Ben de analog synthesizer
1: Evet,
0: çalıyorum.
1: evet. O da sanıyorum uzayın havasını veriyor, değil mi?
0: Evet, biraz
1: Synthesizer.
0: onu düşünerek
1: Evet,
0: yazmıştım aslında
1: evet.
0: ve hani ilk deneyim akustik çalgılarla elektronik bir şeyi nasıl birleştirebilirim, bakalım nasıl olacak diye denerken aslında ortaya çıktı. Böyle önemli bir yeri vardı. Zuhal isminden bahsetmek
1: Evet.
0: sanırım. Zuhal isminden bahsedeyim.
1: Zuhal de deniyor sanıyorum, değil mi?
0: Zuhal deniyormuş. Ben bunu
1: Satürn'e, evet.
0: Satürn'e Zuhal deniyor. Zuhal yıldızı deniyormuş aslında.
1: Uzaktaki.
0: Uzaktaki, evet, Arapça kökeni zehale kökeni
1: Evet.
0: uzaklaşan demekmiş. Zuhal olunca isim oluyor ve uzaktaki gezegen. Yani o zaman işte tabii ki Anadolu'daki kozmologların elinde böyle bir teleskop olmadığı için en uzağa baktıkları zaman evet en uzaktaki gezegen bu deyip ona en uzaktaki olduğunu sandıkları için Zuhal ismini vermişler. Bu da
1: Evet.
0: çok etkileyici bir isim olarak kalmış
1: Bence de,
0: bende.
1: bence
0: Gerçekten
1: de.
0: zaten çok uzakta ve çok küçük görünüyor teleskopta da. Ama görmek, o küçücük halini bile görmek insana kendini
1: Tabii ki.
0: müthiş hissettiriyor gerçekten.
1: Evet. Evet, en son Zuhal'i dinleyeceğiz. Biraz önce söyledik ama ben tekrar sayayım. Ceren Türkmenoğlu var, Viola Tuğçe Baydar, İrem İlayda Can Duran cello, Erberk Cim de var tabii. Erberk Er Yılmaz piyano, Berfin de analog synthesizer'ı çalıyor. Zuhal'i dinleyeceğiz son olarak. Çok teşekkür ediyorum programa
0: Biz
1: katıldığınız
0: teşekkür
1: için.
0: ederiz
1: Teşekkür ederiz Hanım,
0: ağırladığınız
1: çok sağ
0: için.
1: olun.
0: Çok güzeldi
1: Sizlerle
0: sizinle konuşmak.
1: tanışmaktan çok mutlu oldum. Eserleriniz çok çok güzel. Kolaylıklar diliyorum. Gerçekten yolunuz açık olsun.
0: Çok
1: Sağ
0: sağ
1: olun.
0: olun.
1: Bizim için
0: Çok
1: de çok keyifli
0: teşekkürler.
1: oldu. Çok sağ
0: Sizinle
1: olun.
0: konuşmak
1: Teşekkürler.
0: çok güzel bir deneyim.
1: Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Korsan Klasik. Radyonun klasik ustaları.

0: Müzik Mutfağı'na yeniden hoş geldin sevgili Burçin.
1: Hoş bulduk.
0: Burçin, derler ki sabahları vaktiniz olur bir 5 dakika Bach dinlerseniz gününüze güçlü başlarsınız. Madem Bach bu denli önemli yaşamımızda, biz de güne güçlü başlayalım mı? Gurme müziğe güçlü bir başlangıç yapalım, ha? Ne dersin?
1: Hadi bakalım.

0: Barok müzik dendiği zaman hiç kuşkusuz akla ilk gelen isimlerden biridir Johann Sebastian Bach. 21 Mart 1685'te Almanya'nın Eisenach adlı küçük bir kasabasında doğdu ve yaşamının büyük bir bölümünü aynı zamanda öldüğü kent olan Leipzig'te geçirdi. Çok titiz ve çok üretken bir besteciydi Bach. Hayatını görme yetisini sürekli kaybederek geçirmişti. Bach'ın bir müzisyen olarak notalara düşkünlüğü saplantı halindeydi. Klavyeli bütün çalgıları çalardı. Bunun dışında keman, alto, altı telli violonsel de çalardı. Orkestra ve koroları da yönetirdi. Hepsinde de çok başarılı olmuştu. Başarısını sistemli çalışmasına borçlu olduğunu kendisi de söylemiş. Benim kadar çalışkan olabilenler benim kadar başarılı olabilirler demiş. Bach aynı Beethoven gibi müziğiyle yaşadığı zamandan kendini tamamen bağımsız kılabilmiş bir besteci. Bach için tüm zamanları aşan besteci diyebilir miyiz Burçin?
1: Bence Bach için müzik başlangıcı ve bugüne kadar süren tüm bestecilerin yardımcısı olmuştur. Hatta Mozart demiş Bach'ın eserleri için en iyi ders Bach'ı incelemektir. Çok titiz olduğunu söyledim. Evet, biraz önce de programın önceden konuştuk. Tabii çalışkan olmasının nedeni bilmem kaç tane çocuğu olması ve onlara bakması. Ekmek parası yani.
0: 20 çocuk kolay mı? Evet. Ha, değil mi?
1: İnanılmaz. Çoğu zamanında işte kilisede geçiriyor. Müthiş bir besteci. Hani biz diyoruz ya işte ne kadar güzel Rahmaninov'un 3. piyano konçertosu ya da Beethoven'un Opus 111. Ama Bach'taki o derinlik ve füg.
0: Zaten hepsinin altını kaldırınca Bach çıkıyor değil mi?
1: Ki içinde. biraz sonra şeyden de bahsetmek istiyorum. Aslında şimdi bahsedeyim yani. Heavy metal'dan tut caz müziğine kadar işte popüler müzikte bile Bach'ın o kurduğu sistem olmasaydı herhalde.
0: Öyle sağlam ki değil mi sistem? Onun üzerine işliyor
1: kadar,
0: her şey.
1: Bugüne kadar gelmezdi. Özellikle caz müzisyenleri gerçekten çok etkilenmişler. Bill Evans, Keith Jarrett işte hepsini de duyabiliyoruz Bach'ın o güzelliklerini.

0: Sanıyorum zamanla Bach'ı yorumlama anlayışında bir takım değişiklikler oldu Burçin. Sen de hatırlarsın, ben konservatuvar yıllarından hatırlıyorum. Bach denince bize derlerdi ki şöyle dikiş makinesi gibi tıkır tıkır çalacaksın. Bir yerde şaşırdın mı yandın işte bütün şey bozulur. Şimdi tabii benim çok değişti Bach'a bakışım. Tabii yorumcu olarak senin de zaman içinde Bach'a bakışın çok değişmiştir değil mi öğrencilikten bu yana?
1: Yani değişti aslında ben Bach çalarken çocukluğumda da şeyi kabul etmezdim işte Bach pedalsız çalınır.
0: Evet, dikiş makinesi gibi
1: Ha işte
0: hatırlar mısın
1: böyle
0: sen de? Tıkır
1: yani
0: tıkır
1: aslında son derece duygusal bölümleri var
0: Evet,
1: yani onu
0: tabii. Ne kadar şarkılı bölümler var değil mi?
1: yani Glenn Gould'u dinlediğinde hissediyorsun pedalı nasıl kullandığını. Pedalsız Bach çalmak diye bir şey olabilir mi? Yani o akademik yapının en büyük hasar veren
0: Evet.
1: öğretmenleridir yani.
0: Ya ben mesela şeyi anlayamamıştım. Yani Bach çalmak kolay mı, zor mu? Bunu bile anlayamamıştık. Anladın mı? Çünkü Bach böyle bir tabu gibi böyle bir
1: Ya
0: kenarda
1: tabii ki
0: çaldık ama tabii de.
1: yani şöyle bütün eserler
0: Evet.
1: zor.
0: Ama
1: Yani
0: mesela derlerdi
1: Haydn
0: ki yani
1: çalmak kolay mı yani?
0: yok
1: Schubert
0: değil.
1: çalmak kolay
0: Ama
1: mı?
0: bu
1: Ama
0: söylenirdi de Bach için sadece de işte dikiş makinesi gibi. Hani çok
1: ya
0: zor Bach çalmak denmedi hiçbir zaman da.
1: Bach çalmak kolay değil.
0: Evet değil.
1: Bach'ın felsefesini anlamak lazım.
0: Evet.
1: Yani bir kere içinde matematik var, duygu var. Temayı alıp başka şekillere sokan bir besteci. Onları kendine göre yorumlaman
0: Tabii.
1: lazım, vurgularını değiştirmen
0: Aynen.
1: lazım. Ama sen bir akademik yapıda belki de hocanın yaptığı hani ilk başlangıçta 11 yaşındaki bir çocuğa onları göster. Hani temiz çalınması,
0: Evet.
1: her şeyin öne çıkması,
0: Tıkır tıkır
1: evet.
0: işlemesi evet.
1: Ya ama tabii o çok değişiyor ileride
0: Ama
1: yani.
0: tabii dünyada da değişti Bach'a bakış. Yani yorumda bir değişiklik oldu ilerleyen
1: Daha duygusal
0: zamanlarda.
1: çalınmaya
0: Evet.
1: başladı Bach.
0: Evet, o
1: Yani
0: katı kalıplardan
1: ki
0: kurtuldu
1: bence
0: biraz.
1: doğru bir şey. Mesela eskiden ben rahmetli hocam İlhan Baran'la hep yürüyüş yapardım Kızılay'dan Cebeci'ye. Yürürken değerli hocam şey derdi. Ya sabahları ben barok müzik dinleyemiyorum derdi. Ama Bach dinliyorum diyor.
0: Evet, onu
1: Evet.
0: ayırıyor değil
1: Yani şimdi mesela ben çok seviyorum tabii ki Scarlatti olsun, Rameau olsun. Yani saatlerce dinleyebilirim
0: mi?
1: ama Bach'ın tabii şeyi çok
0: Saati
1: ayrı
0: yok
1: ve
0: bak her zaman
1: son
0: dinleyebilirsin.
1: zamanlarda da iTunes'uma çok Bach yükledim. İşte partitalar olsun, Glenn Gould'un yorumları, uçakta seyahatlerimde hep takıyorum. Tabii o uçağın biliyorsun inanılmaz bir gürültüsü var. İnsanlar işte bir nedense
0: Soyutluyorsun.
1: uçaklarda olan bir şey var. Koridorlar dolar böyle yani sanki adam hayatında hiç tuvalete gitmemiş gibi 35 dakikayı oralarda geçirir. Ve o sırada ben oradan
0: Onu da Bach
1: uzaklaşmak için
0: dinliyorsun.
1: güzel evet
0: Evet, her zaman
1: inan bak
0: dinlenir Bach.
1: inan o 1 saatin 2 saatin nasıl geçtiğini
0: Aynen.
1: anlamıyorum yani.

0: Burçin, Bach'ı yorumlama anlayışında yapılan değişiklikte efsanevi piyanist Glenn Gould'un rolü çok büyük değil mi? Bach yorumuna Glenn Gould çok büyük yenilikler getirdi.
1: Değiştirdi diyelim.
0: Evet, değiştirdi ama onu beğenen kadar çok eleştiren de oldu. Gould başta olmak üzere. Ne gibi yenilikler getirildi Bach yorumlarına?
1: Bach'ta gizli olan detaylara dikkat çekti.
0: Hı hı.
1: İşte biraz önce
0: evet,
1: bahsettiğim
0: gibi.
1: Hı hı. Akademik yapıda bilmiyorum yani o küçük çocuklar için belki o bu sözler doğru hı hı. İşte tıkır tıkır hani pedalsız. Mesela staccato çalmayı ön plana çıkarttı. Legato'yu çok az kullandı.
0: Çok büyük değişiklik ama değil mi?
1: Evet. Buna karşı Richter Bach'ın eserlerini ağır çalmayı tercih etti ki biliyorsun Richter'in de o özelliği var.
0: Evet,
1: tempolardaki.
0: Hatta Edilbert bir röportajında demiş Richter'den Bach'ları dinlediğim zaman birkaç gün kendime gelemedim. Çok etkilenmiş. Enteresan.
1: O da çok büyük bir piyanist
0: evet,
1: yani.
0: Ya, evet.
1: Ya ben mesela Glenn Gould'u.
0: Ama inanılmaz ağır çalıyor.
1: Evet. Ama işte onun hayal dünyası evet. Çok. Onu demek istiyorum yani kesin bir kalıp koymamak lazım hı-hı. Müzikte. İşte yok metronom 82.
0: Evet aynen.
1: İşte
0: evet.
1: Aman oğlum işte bunu hızlı
0: evet,
1: çalma ya da.
0: İlk değişikliği staccato'ları öne çıkararak şey.
1: Ya Glenn Gould'un tabii evet. Staccato'nun yani işte şöyle diyelim. Glenn Gould'un sınıfını Vladimir Horowitz'in yaptığı aykırılıklar gibi Mozart sonrası. O da yenilikler getirmiş. Hı-hı. Ama Richter'in. Çaldığı yani
0: çok rafine değil mi?
1: Rafine ve yani. Çok başka. Hı hı. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Tabii ki ikisini de ayırmak istemem de Glenn Gould gerçekten büyücü yani.
0: Başka bir şey.
1: O büyücü.
0: Evet.
1: Ondaki o sahnesinin içinde olan triller ve hepsi teker teker geliyor. Pedal kullansın kullanmamasın. Yani o kadar iyi ki ve korkutuyor seni.
0: Evet.
1: Çünkü sen o esere başlarken aynı ondan daha iyi yapman lazım. Hı hı. O eseri çalman için. Ve düşünmeye başlıyorsun. Acaba başlasam mı diye. Neyse fazla süsleme kullanmak Bach'ın eserinin ana mimarisine zarar verebilir.
0: Süslemeler
1: diye.
0: De var tabii
1: evet.
0: Bach'ta. Değil mi?
1: Üstelik Bach zamanında eserlerin nasıl yorumlandığına dair somut bir kanıtımız da yok.
0: Gerçekten
1: onun için
0: yok.
1: De
0: evet.
1: İşte bahsettiğim gibi katı kurallar. Bach'ın zaten katı kuralları var müziğinde.
0: Evet.
1: Yani Bach'ın bir tabii. Tane notasını atarsan. Evet. Bütün fük gidebilir.
0: Derler ki müziğin anayasasını yazan besteci
1: evet,
0: yani.
1: Ya da bir tane evet. Fazla nota koyarsan o da bozar strüktürü onun için.
0: Evet. Ana mimariye zarar vermemek lazım
1: vermemek
0: değil mi?
1: Vermemek lazım ama Glenn Gould'un dokunuşları benim hı-hı. Çok hoşuma gidiyor onu da söyleyeyim.

0: Burçin, 21. yüzyılda olduğumuza göre Bach'ın müziği de haliyle onun zamanında tınladığı gibi tınlamayacak, değil mi? Ve bir de bu var. Yani günümüzde her şey değişti.
1: Yani 400 yıl önce.
0: Evet. Işte. Her şey değişti. Bir kere klavyenin yerine piyano aldı. Konser salonları farklı.
1: Piyanolar da çok farklı.
0: Çok farklı. Yaşam farklı. Duymadığım o dönemde, Bach'ın döneminde duyulmadık seslerle kaplı her yanımız, değil mi? Şehrin uğultusu, trafik gürültüsü günlük yaşamımızın bir parçası haline geldi. Yani her şey farklı. Müzik de bunlara bağlı olarak ister istemez değişiyor. Öyle değil mi?
1: Yani şöyle bir şey. Sırf Bach için değil yani bu.
0: Evet. Ya yani Bach'ın o dönemde nasıl tınladığını, Bach'ın müziğinin düşünüp bu dönemde onu çalamazsın
1: yani,
0: değil mi?
1: 150 sene önce de yani Beethoven sonatı çok değişik icra ediyordun.
0: Evet.
1: Şimdi icracılar çok değişik çalıyorlar.
0: Yani o devirde yaşamadığına göre o devir ancak hayal edebilirsin belki biraz, ama nasıl tınladığını katiyen kestiremezsin.

0: Burçin, şimdi Bach'ın yaptığı düzenlemelere gelelim. Bu da çok ilginç bir konu değil mi? Düzenlemeler Bach'ın müzik biçiminin merkezine oturmuş adeta. Bach zamanının tüm müzik gelenekleri ve biçemleriyle yaptığı düzenlemeler yoluyla ilgi kurmuş. Buradan yola çıkarsak düzenlemelerin Bach'ın bestelerindeki rolü nedir? Tabii ki çok etki etmiş bestelerine
1: Gayet tabii
0: düzenlemeler.
1: çok önemli bir yere sahip. Bach'ın kendi eserlerini ve diğer
0: Evet
1: bestecilerin
0: ya.
1: eserlerini başka başka çalgılar için yeniden düzenlenmesi çok anlamlı. Yaptığı düzenlemelerin en büyük özelliği bunların hiçbir zaman yadırganmıyor oluşu.
0: Evet, değil mi? Değişik çalgılarla da aynı şey tınlıyor ya. Çok
1: Evet.
0: enteresan.
1: Bach müthiş bir zevk ile oluşturmuş düzenlemelerini ve eserlerinin aslında bir biçimde hep sadık kalmış. Çalgı seçimini dikkatlice yapmış. O kadar iyi bir kulak var ki yani beynin içinde dolaşıyor
0: Evet
1: armoniler,
0: ya.
1: o çizgiler. Sonuç olarak özellikleri sayesinde Bach'ın düzenlemenin varlığı çok anlamlıdır.
0: Çok anlamlı, çok anlamlı gerçekten.

0: Bach'ın 1740 yılında Rus Büyükelçisi Kont Karl von Kaiserling'in uykusuz gecelerine çare olmak amacıyla klavsin için bestelediği Goldberg çeşitlemeleri müzik tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Goldberg çeşitlemelerinin Bach'ın en önemli eserlerinden biri olmasının nedeni nedir Burçin?
1: Sadece Bach'ın en önemli eserlerinden biri değil, Goldberg çeşitlemeleri. Aynı zamanda müzik tarihinin en önemli eserlerinden biri. Bir kere Bach'ın müziği inanılmaz bir şekilde evrensel.
0: Gerçekten öyle.
1: Yani eserlerin özgün halinden farklı olarak birçok değişik çalgı ile çalabiliyorsunuz ki bunun çok
0: Çok
1: örnekleri
0: örneği
1: var.
0: var gerçekten.
1: Yani canı sıkılan hatta çünkü basit gibi gözüküyor ve işte heavy metalcılar bile bunları denedi yani ki ben birazcık onlara
0: Evet, fazla oluyor değil mi?
1: yani evet yani.
0: Olmuyor.
1: Ha denenmesine karşı değilim ama yani o değil yani. O
0: O değil, evet.
1: gerçekten Bach'ın istediği şey değil.
0: Glenn Gould tabii Goldberg diye Gouldberg
1: Evet.
0: çeşitlemeleri demişlerdi değil mi? O kadar değiştirdi ki.
1: Yani
0: Yani o kadar
1: gerçekten
0: kendine özümsemiş ki o şeyi.
1: hakikaten ama yani 100 tane piyanist dinlesen
0: Evet.
1: Gould'un yorumu tek diye ayırabiliyorsun.
0: Yani bu şuradan senin söylediklerinden şunu anlıyorum. Goldberg çeşitlemeleri özgün halinden farklı olarak çalınsa bile özelliğinden bir şey kaybetmiyor, değil mi?
1: Evet.
0: Düzenlemeleri, ister
1: Evet.
0: yaylı çalgılara, ister ama Gould Goldberg diyorum. Glenn
1: Goldberg oldu
0: Gould
1: artık.
0: Glenn Gould da piyanoyla çalarken çok değişik bir tını getirdi, değil mi
1: Evet,
0: Goldberg
1: kesinlikle.
0: çeşitlemelerini? Evet, şimdi şöyle bir şey var. 1985 yılında kemancı Dmitri Sitkovetski, Bach'ın tüm zamanları aşan bestesi Goldberg çeşitlemelerini keman, viola ve cello için düzenledi. Sitkovetski, Bach'ın 300. yılını kutlamak amacıyla yaptığı bu düzenlemeyi Goldberg varyasyonlarının en sıra dışı yorumlarını gerçekleştiren piyanist Glenn Gould'a adadı. Bach'ın müziğinin farklı farklı çalgılarla çalınabilmeye uygun oluşu bu düzenlemeyi iyice çekici hale getirdi. Demin sen de söylemiştin, Bach'ın müziğinde çoğunlukla göz ardı edilen şarkısallık da yaylı çalgılarda tabii daha bir ortaya çıkıyor. Ne dersen de Burçin, yani değil mi? Yaylı çalgılarda. Stokowski, Goldberg çeşitlemelerinde bir de yaylı çalgı orkestrası için de düzenlemiş. Ve bu düzenlemelerin özelliği de tek bir notayı dahi değiştirmemiş.
1: Yoksa müzik
0: Özgün biçimine
1: bozuluyor.
0: sadık
1: Hayır
0: kalmış.
1: müzik
0: Evet.
1: bozuluyor.
0: Evet.
1: Yani
0: Ya
1: oradan iki
0: olduğu
1: nota
0: gibi
1: attığında
0: evet,
1: evet
0: uyarlamış
1: o
0: yani.
1: çok yanlış bir yere gidebilir
0: Evet,
1: yani
0: evet,
1: tehlikeli.
0: evet.

0: Korsan Klasik.
1: Zaten dinleyiciler ve müzik otoriteleri de Goldberg varyasyonlarının yaylı çalgılar üçlüsü için düzenlenmiş şeklini çok beğenmişler. Üç yaylı çalgıyla çalındığında başka, tek bir çalgıyla çalındığında da doğal olarak ortaya farklı bir tını çıkıyor. Bach'ın müziğini güzel yapan da bu sanırım. Hangi açıdan bakarsak bakalım, güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor değil mi Burcu?
2: Tabii, müzik o kadar rafine ki, o kadar güzel.
1: Aynen öyle.

0: Ünlü çelist Mişe Maiski, ki bu düzenlemeleri de daha önce İstanbul Festivali kapsamında gelip çalmıştı. Yaylı Çalgılar düzenlemesini Mişe Maiski. Bach'ın kendi zamanının en büyük romantiği olduğunu düşünüyorum demiş. Ve Bach'ı romantik bir biçimde çaldığım konusunda beni eleştirenlere bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum dermiş. Bach'ın müziğini belli bir derecede romantik çalmayı yanlış bulur musun sen, yoksa Maiski gibi mi düşünüyorsun?
1: Vay, kesinlikle bulmuyorum. Ben Maiski gibi düşünüyorum. Hatta Glenn Gould da öyle düşünüyor. Evet. İşte çaldığı ara bölümler son derece romantik dokunuşlarla.
0: Öyle, sonlar gizli kalmış köşeler değil mi?
1: Yani makine gibi düşünmüyorlar. İlla fügü ortaya çıkartmak çok yanlış yorumlarda. Esas ana tema ikinci kez geldiğinde onu burada da tema var diye çalmamak lazım diye düşünüyorum. Orada dokunuşları ani değişikliklerde yapılabilir ki bunu işte hep ya Horowitz'in şeylerinde de var bu. Yani sırf Bach olarak düşünme. Müzik o zamanlar yapılmış, senin dediğin gibi enstrümanlar çok değişti. İnsanların anatomisi değişti, işte dışarıdaki evet, kokular şey değişti. Yani müziğin de birazcık değişmesi lazım ama binayı bozmadan.
0: Tabii ki hakikaten dediği doğru Maiski'nin, Bach kendi zamanının en büyük romantiği diyor değil mi? Ne kesinlikle. Kadar güzel duygusal bölümler içeren şeyler var. Bence doğru söylemiş. Biz de bulmuyoruz efendim romantik çalmayı, Bach'ı. Yanlış bulmuyoruz değil mi?
1: Kesinlikle bulmuyoruz.

0: Şimdi de şunu soracağım Burçin. Bach'ın müziğini yorumlarken tek bir yorumlama biçimine mi bağlı kalmalı, yoksa Bach'a değişik bakış açıları katarak değişik yorumlar da katmalı mı?
1: Kesinlikle katmalı. Hı-hı. İşte dediğim gibi zaten o zamanlarda da hiçbir not yazılmamış ki. Hı-hı. Şöyle çalınmalı. Evet. Özellikle Bach'ta yazılmamış
0: evet,
1: zaten.
0: Yok evet. Hiç müdahale etmiyor değil mi?
1: Evet. Yani ben yazdım diyor, sen bunu yorumla diyor. Hı-hı. Onun için benim daha çok hoşuma gidiyor. Hı-hı. Daha heyecan veriyor bana. Mesela forte başlayan bir yerde birisinin işte pianissimo başlaması beni daha çok yani evet. Başka bir hayal götürüyor.
0: Evet, bir yoksa, enteresan oluyor değil mi?
1: Şimdi dinliyorum, partitayı dinliyorum işte. Hı-hı. Meşhur birinci partita. Ya inan herkes aynı çalıyor. Yani. Evet.
0: Tamam, i̇şte o zaman çok... dikiş makinesi oluyor değil mi?
1: ama herkes aynı çalıyor. Neredeyse metronomları bile aynı yani. Yani bu onları ne kazandırıyor anlamıyorum yani. Ben onların hayal dünyası olduğunu düşünmüyorum o öyle piyanistlerin.
0: Altından kalkayım bu işin diyor yani herhalde değil mi?
1: Ya da şöyle düşünüyorlar işte hani o üstad böyle çaldı. Öyle çalarsam işte bana kritik gelmez.
0: Mukayese edilirim ha?
1: Evet edil işte kritik edildiğinde evet. Zaten bir yere geliyorsun.
0: Burçin tabii ki yani Bach'ı çalma biçimin Beethoven, Schumann, Debussy ya da Shostakovich biçiminden farklı olacak. Ama yine de Bach'ın müziğini vibratosuz dikiş makinesi ses karakteriyle çalınacağı anlamına gelmiyor tabii bu.
1: Evet.
0: Bence de her müzisyen Bach'ı farklı anlayışla çalmalı. Yani çünkü müziği yorumlamanın tek ve kesin bir yolu yok. Adı üstünde yorumcu, yorum yapan öyle değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Yadırgamamamız lazım.
1: Evet
0: yani.
1: Yadırgamamız lazım. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi üniversitedeki ya da konservatuvardaki öğretmenler hepsi çok değerli hocalar. Yani öğretmenlik inanılmaz zor bir şey. Tamam orada her şeyi kabulüm. Fakat o kadar az armoni bilgileri var ki. Hayal dünyaları yok artık. Yani senelerdir
0: aynı şeyi değil mi?
1: Aynı şeyi aynı sıfırdan başlarken hep aynı şekilde öğretmişler. Hiç geliştirmiyorlar evet. Kendilerini yani. Bu sırf Türkiye'deki hocalar için değil yani. Genelde akademi yapısında bu vardır yani. Onun için akademi bittikten sonra sen sahneye çıktığında artık değiştirmeye başlaman lazım yorumunu. Yoksa ya çekilmezsin yani 20 sene
0: sen
1: daha.
0: Sen hocalarınla Bach çalıştın mı yurt dışında?
1: Tabii. Hepsinde çalıştım ama bak bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten Mithat Fermen, rahmetli Mithat Fermen, Bach çalışırken bize hiç bir şey demezdi. Ve İngiltere'deki benim profesörüm Benjamin Kaplan'la. Yalnızca bana şey derdi. Hiçbir notayı atma ya da hani ya da fazla bir şey çalma. Ne gerekiyorsa onu çal derdi. Yani orada sana bırakıyor yorumunu. Ve belli bir teknik seviyeye ulaşman lazım Bach çalman için.
0: Herhalde.
1: Eğer teknik problemin varsa Bach evet. Çalmamalısın. Çünkü çalamazsın.
0: Çalamaz.
1: Çünkü iki elinin arasındaki şeyler, kombineler yok oluyor ve
0: denge kayboluyor.
1: Evet, Bach bunu kabul etmiyor. Bach onun için titiz diyoruz. İşte onun için mükemmeliyetçi. İşte onun için o matematiğin içinde kalmış ama matematiğin içinden de inanılmaz duygular
0: ya,
1: çıkıyor.
0: Evet,
1: tamam mı? O zaman Bach oluyor işte. Ha ben bu kadar zırvalıyorum. Ha ben Bach yorumcusu muyum? Düşünmüyorum. Ama biliyorum Bach'ın müziğini. Yani armonisini biliyorum. Onun nasıl çalacağını, nasıl tınlayacağını biliyorum. Onun için öğrencilerin de sırf o melodiyi gördüklerinde aman bunu öne çıkartayım diye kaygısına düşmesinler. Esasında melodinin altındaki besleyen sesler onları ileriye götürecek. Tabii herkes işte öğretilen şey ne yazık ki böyle ama zamanla hepsi öğrenecekler. Su yolunu bulur diye bir şey var ya.
0: Doğru.

0: Şimdi demin de konuştuk. Bach'ın eserleri caz ya da rock gibi klasik müzik dışı müzik türlerinde en çok çalınan klasik müzik parçaları olmuştur. Müzik otoriteleri Bach'ın caz müzisyenlerini oldum olası hep büyülediğini söyler. İşte örnek olarak sen demin verdin, ben de Jacques Lussier'i vereyim. Caz üçlüsünü gösterebiliriz örnek. Lussier'in yanına The Modern Jazz Quartet ve hiç kuşkusuz Keith Jarrett eklemek de gerekir. Bach müziklerini caz diliyle yorumlayan Jacques Lussier için neler söylemek istersin?
1: Şimdi bu ya Jacques Lussier böyle bir devrim başlattı. İşte ondan sonra Görsel Pekinel bir şey yaptı. Ben de yaptım ne yazık ki.
0: Niye ne yazık ki
1: E,
0: diyorsun?
1: yani şöyle niye olduğunu söyleyeceğim. Evet. Şimdi bizim yaptığımız ya da Jacques Lussier'in ya da öteki çalışmalarda hepsi Bach'ın yazdığı bass line'ı alıp işte onu
0: Evet, sadık kaldım dürüstlüğe zaten yani.
1: evet zaten kalman lazım.
0: Kalman
1: Evet. Onun dışına çıktığında zaten bozulacak. Fakat o kadar da kısıtlı bir şey var ki, çünkü
0: lazım.
1: sadık kalman gerekiyor. Yeni sesleri de yakalayamıyorsun.
0: Tepende
1: Ha, ne
0: bahtır.
1: yapıyorsun? İşte Bach'ın 16'lıklarının noktanı 16'lık gibi. Yani vurguları değiştirip daha swing havasına sokmaya çalışıyorsun ki çok yakışıyor. Ama yani o kadar çok yapıldı ki bence artık insanlar hani gerçekten hani Bach'ın bestelediği gibi fazla aranjmanlara girmeden ama değişik tınılarla, değişik yorumlarla getirmesi lazım diye düşünüyorum.
0: Aslında Lucy arkadaşlarını eğlendirmek için başlamış bu işe konservatuvarda.
1: Ya
0: Biliyorsun Paris konserde. Ondan sonra bir plak firması
1: evet,
0: bunu
1: sonradan da
0: keşfedip
1: ticariye dönüyor işte bu iş.
0: sonra da klasik müzik öğrenimini yarıda bırakmış ve triyosunu kurmuş. Ondan sonra da soluk almadan ilerliyor. Sayısız konserler tabii veriyor. Dünyanın dört bir yanında dolaşıyor. Ve şey diyor, ben Bach'ın müziğini 20. yüzyıl ruhu içinde çalmak isteyen bir yorumcuyum. Bach'ın müziği içinde kendiliğinden doğal olarak mevcut olan swing'i, ki demin sen de söyledin, günümüzün anlayışıyla yeniden yorumluyorum. Bu kadar diyor benim yaptığım diyor. Ben kendimi ne caz ne de klasik müzik piyanisti olarak görüyorum. Yıllar önce kendime farklı bir yön çizmek üzere yola çıktım ve bu amacıma da ulaştım. Bunu diyor,
1: Kesinlikle amacına ulaşmış.
0: ulaştı değil mi?
1: Burada hoşuma giden şey ne caz ne de klasik müzik piyanistiyim. Yani şey diyor, ben sanatçıyım diyor açıkçası. Ben bu şeyini çok samimi buluyorum. Ki Jacques Lussier hayranı
0: Farklı bir
1: değilimdir.
0: yön çizmek istedim de hakikaten bunu
1: Evet,
0: başarmış değil mi? Yani
1: bravo.
0: gerçekten Jacques Lussier deyince
1: Evet, tabii. Yani onun sayesinde biz de bu çalışmaları yaptık yani.
0: aynen değil mi? Önce
1: Yani
0: oldu.
1: herhalde o yapmasaydı kimse böyle cesaret edemezdi.
0: Ve kabul gördü.
1: Evet.
0: Hani şey, eleştiriye
1: Kesinlikle,
0: uğramadı. Çok hani
1: kesinlikle.
0: bazen oldu da
1: Evet.
0: kabul gördü.
1: Ya bana birazcık tuşu olarak Lucien'in sert sahili var. O beni rahatsız ediyor. Yoksa inanılmaz iyi bir piyanist yani. Yaptığı çok iyi. Görsel Pekin'in de yaptıkları o çok hoşuma
0: Evet,
1: gitti.
0: çok güzel.
1: Ama tabii ben yazılan empürüzleri sevmiyorum.
0: Doğaçlama olsun diyorsun, öyle mi?
1: Tabii empürüze yazılmaması lazım. Ha, o zaman çalmayacaksın. Yani zorlama. Yazılan doğaçlama olmaz. Ya, o anda neyse onu çalacaksın. Ve CD'de çalınan şeyi de bir daha çalmak zorunda da değilsin.
0: Değilsin, evet.
1: Yani orayı daha başka çalacaksın. Neyse işte böyle.

0: İşte yine buradayız. Müziğin farklı türlerini ve lezzetlerini bir araya getirdiğimiz Açık Büfe köşemizdeyiz. Açık Büfe'nin lezzet menüsünden seçimi yine program ortağım Burçin Büke yapacak ama sırada önce ona sormak istediğim Açık Büfe sorularım var. Hayatında zaman kaybı olarak değerlendirdiğin bir dönem oldu mu?
1: Her tatil.
0: Çaldığın zamanki ruh durumuna göre çalış stilin etkilenir mi?
1: Etkilemez mi ya?
0: Bah çalarken gözünün önünden neler geçer?
1: Rakamlar. Şaka şaka ya. Çok duygusal buluyorum.
0: Bu sabah da Açık Büfe sorularıma iştenlikle cevap verdiğin için sana çok teşekkür ediyorum sevgili Burçin. Şimdi ne ikram edeceksin bakalım sevgili dinleyicilerimize?
1: Bugünkü programımızı Bach'a ayırdık. O zaman doğaçlamaları ile ünlü Venezuelalı piyanist Gabriela Montero'nun Bach and Beyond albümünden Bach Beyond adlı doğaçlamasını dinleyelim.
0: Açık Büfe için yine çok güzel bir seçim yapmışsın Burçin. Bu arada müzik mutfağımızın kapısını da artık yavaş yavaş kapatıyoruz. Sevgili dinleyenler, Borusan Klasik'te yeniden buluşuncaya dek yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim. Yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın, Borusan Klasik'te kalın.
1: Hoşça kalın.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Radyonun klasik ustaları.
1: Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Sony etiketiyle yayınlanan arpçi Lavinia Mayer'in yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Sanatçı Unfolding Lines, Çözülen Çizgiler başlıklı bu kayıtta Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti ve Georg Friedrich Handel'in orijinali klavye için olan yapıtlarının kendi yaptığı arp düzenlemelerini seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, Güney Kore doğumlu Hollandalı sanatçı Lavinia Mayer, 9 yaşında başladığı arp eğitimini Utrecht ve Amsterdam'daki konservatuvarlarda tamamlamış. 14 yaşında senfonik orkestra eşliğinde verdiği ilk konserinin ardından günümüze dek yoğun bir sanat yaşamı olmuş. Solo ve orkestra eşliğinde konserlerinde hemen her çağdan müziği başarıyla seslendirmiş ve çağdaş bestecilerle yakın bir işbirliği yapmış. Unfolding Lines, Çözülen Çizgiler başlığını verdiği yeni albümünde aynı yıl dünyaya gelen barok dönemin 3 büyük isminin Bach, Handel ve Domenico Scarlatti'nin orijinali klavyeli çalgılar için olan yapıtlarının kendi yaptığı arp düzenlemelerini seslendirmiş. Sanatçının yorumundan ilk olarak Bach'ın iyi düzenlenmiş klavyesinden örnekler dinliyoruz.

Harpçi Lavinia Mayer, Bach'ın iyi düzenlenmiş klavye adlı yapıtından bölümlerin kendi yaptığı arp düzenlemelerini seslendirdi. Sanatçının yorumundan şimdi de Domenico Scarlatti'nin klavsen sonatlarından yaptığı düzenlemelerden bir seçki dinliyoruz.

Arpçı Lavinia Mayer, Domenico Scarlatti'nin 446, 380, 208, 209 ve 466 Kirkpatrick sayılı klavsen sonatlarının kendi yaptığı arp düzenlemelerini seslendirdi. Sanatçıyı programımızda son olarak Handel'in tema ve çeşitlemelerinde dinliyoruz.

Arp C. Lavinia Mayer, Handel'in tema ve çeşitlemelerinin kendi yaptığı arp düzenlemelerini seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında Arp C. Lavinia Mayer'in yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Piyanist Hülya Saydam'ı saygıyla anıyoruz. Hülya Saydam 1940 yılında İstanbul'da doğdu. 4 yaşındayken İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda Rana Erksan'la piyanoya başladı. Çalışmalarını Cemal Riştre ile sürdüren Hülya Saydam daha sonra Münih Yüksek Müzik Akademisi'ne gitti. Profesör Rolf Schmidt'in sınıfına kabul edildi. 1958 yılında dönemin TRT Çok Sesli Müzikler Şubesi Müdürü kemancı viyolacı Doktor Erdoğan Saydam'la evlendi. 1963 yılında Münih Yüksek Müzik Akademisi'ni pek iyi dereceyle bitirerek solist diploması aldı. İstanbul'a döndüğünde öğretim üyesi olarak İstanbul Konservatuarı'na atanan Hülya Saydam, İstanbul Devlet Operası ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nda görevlendirildi. Yurt içi ve yurt dışında pek çok başarılı konsere imza attı, uluslararası festivallere katıldı, dünyanın tanınmış solistleriyle birlikte konserler verdi. Hülya Saydam 21 Mayıs 1995 yılında İstanbul'da yaşama veda etti.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Hukukunun Şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Konu şarkısı başladı. Ben Füsun Özgüç. Hafta içi her günkü saatimde mikrofon başına geçtim ve seçtiğim eserlerle saat 16'ya dek sizlere eşlik edeceğim.

20. yüzyılın önde gelen isimlerinden Sovyet dönemi Rus besteci piyanist Dmitri Shostakovich'in geniş kapsamlı eserleri çoğu zaman döneminin çalkantılı ruhunu yansıtır. Yaşamı boyunca barıştan yana olan, barış ve demokrasi için müziğin güçlü sesinin halkların cesur sesiyle birleşmesi gerektiğini savunan Shostakovich, müziğinde alay, ironi, ihtişam, şefkat, umutsuzluk ve zıt ruh hallerini benzersiz bir şekilde harmanladı. Yapıtlarında bitmek bilmeyen soruları andıran uzun müzikal dizeler ören Shostakovich'in müziği, yaşadığı dönemin karmaşasını ve insanlığın ifade arayışındaki süregelen mücadelesini yansıtan bir ayna gibidir. İroni, keder ve meydan okumanın iç içe geçtiği eserleriyle bizi hala etkilemeye ve düşündürmeye devam eden Dmitri Shostakovich, zengin müzik mirasından seçtiklerimizle Mayıs ayı boyunca Ayın Bestecisi köşesinde.

0: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Enstrüman Olmak. Müzikten hayatın her alanına ustalık dersleri. Yazan Kenny Werner. Çeviren Argun Çakır. Pan Yayıncılık. Yayın Yönetmeni Işık Gençer. Redaksiyon Fatma Tulum Eryoldaş. Kapak Grafiği Fatih Durmuş. Grafik Uygulama Şirin Doğan. 313 sayfa. 1. basım Şubat 2020.

daha yaratıcı ve doyumlu bir yaşam için potansiyelinizi nasıl kanalize edebilirsiniz? Dünyaca ünlü caz müzisyeni ve besteci Kenny Werner, Enstrüman Olmak adlı yeni kitabında üst benliğimize ulaşmak için keşfettiği yolları bizimle paylaşıyor. Enstrüman olmak, sanatçıları müziğe olan aşklarını yeniden kazanmaları ve sanatlarının içindeki gücü bulmaları için özgürleştirdiği çığır açan kitabı zahmetsiz ustalık üzerine inşa edilmiştir. Ancak enstrüman olmak bir adım daha ileri giderek ustalık için ihtiyacımız olanın ne mükemmeliyetçilik ne de üstün teknik beceri olduğunu bize öğretir. Aksine ustalık, kendini sevme lütfuna sahip olmak, kendi hatalarını bağışlamak ve dünyanın ilahi yetenekleri köreltmesine izin vermemektir. Meditasyonlar ve hikayelerle zenginleştirdiği kitabında Werner, bu yolların sadece müzisyenler için olmadığını, iş ve günlük hayatımızda da nasıl kendiliğinden, korkusuz, neşeli ve disiplinli olabileceğimizi gösteriyor.

Böyle bir kitabı yazmaya nasıl cesaret ettiğimi sorabilirsiniz. Ben de bu sabah kendime aynı şeyi sordum. Sonuçta çok bilgili birisi değilim. Nöroloji, kuantum fiziği, hatta ilahiyat, psikoloji ve başka disiplinlerin bu kitabın konusunu teşkil eden meselelere nasıl yaklaştıkları hakkında inceleme yapmış da değilim. Zaten bu kitap da kesinlikle akademik bir kitap değil. Fakat bende birçok akademisyende olmayan bir şey var, deneyim. Ve bütün bu meseleleri bünyesinde toplayan bir eylemde bulunuyorum, piyano çalmak. Beni geçerli kılan şey de bu. Ben bunu neredeyse piyano çaldığım her an yapıyorum. Birçok sanatçı da aynı şeyi yapıyor. Ama benim bunu kelimelerle ifade edebilme, tanımlayabilme, hatta başkaları öğrenebilsin diye egzersizler üretebilme gibi ilginç bir yetim var. Bu dediğim artık her neyse. Bu kitabı da nasıl bir icrada bulunduğunuzdan ve hangi aracı kullandığınızdan bağımsız olarak bu deneyimi dilediğiniz zaman yaşayabilmenize yardımcı olması ümidiyle yazıyorum. Bazı ifadelerim kimilerinizin tepesini attırabilir. Örneğin, sonuçta bu yalnızca müzik veya bir enstrüman çalmak kadar önemsiz bir şey. Umuyorum ki ifadelerimi daha büyük bir özgürleşme için fırsat olarak görebilirsiniz. Ya da bu özgürleşmenin ruhuna uygun bir şekilde belirtmek gerekirse kim takar?

Kenny Werner, dünya çapında tanınan bir piyanist ve bestecidir. Birçok beste, albüm ve yayıma imza atan Werner'ın Zahmetsiz Ustalık, İçimizdeki Usta Müzisyeni Özgür Bırakmak isimli kitabı, dünyanın dört bir yanından birçok sanatçıya müziğe olan sevgilerini geri kazanmalarında ve sanatlarının gücünü tekrar keşfetmelerinde rehberlik etti. 2014'te 150 binden fazla satan ilk kitabının yayımlanmasından 20 yıl sonra Boston'daki Berklee Müzik Okulu'nda Zahmetsiz Ustalık Enstitüsü'nün sanat direktörlüğü görevini üstlendi. Werner, aralarında Dizzy Gillespie, Joe Lovano, Chris Potter, Ron Carter, Joe Scofield, Jack DeJohnette ve Toots Thielemans'ın bulunduğu sayısız caz deviyle birlikte çaldı. Şu günlerde Antonio Sanchez, Brian Blade ve John Patitucci gibi isimlerin de bulunduğu beşlilerle çalmakta. 30'dan fazla albümü yayınlanan Werner, pek çok önemli uluslararası caz ve senfoni orkestrasını yönetti ve onlar için eserler besteledi. 2010 yılında başyapıtlarından biri olan No Beginning, No End eseriyle Guggenheim Fellowship ödülüne layık görüldü.

Enstrüman Olmak. Müzikten hayatın her alanına ustalık dersleri. Yazan Kenny Werner. Çeviren Argun Çakır. Pan Yayıncılık. Yayın Yönetmeni Işık Gençer. Redaksiyon Fatma Tulum Eryoldaş. Kapak Grafiği Fatih Durmuş. Grafik Uygulama Şirin Doğan. 313 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Genç yaşta uluslararası başarılara imza atan çağdaş gitarist ve besteci Dr. Celil Refik Kaya'nın kendi eserlerinden oluşan Guitar Works adlı yeni albümü Naxos Plak Şirketi tarafından yayınlandı. Solo gitar, keman, piyano ve çeşitli topluluklar için yüzden fazla esere imza atan Dr. Kaya, şu anda hem Keene Üniversitesi Müzik Konservatuvarı'nda hem de New Jersey City Üniversitesi'nde gitar çalışmaları koordinatörü olarak görev yapmaktadır. ...2012 yılında dünyanın en prestijli yarışmalarından Joan Faletta Uluslararası Gitar Yarışması'nda birincilik ödülü kazanan en genç isim olan Celil Refik Kaya, konserleri ve çalışmaları ile sürekli adından söz ettiren üretken bir sanatçıdır. Çağdaş gitar konçerto repertuarının tanınmasında önemli bir rol oynayan, kendi kuşağındaki diğer gitaristlere önderlik eden Celil Refik Kaya, albüm kayıtlarından seçtiklerimizle Mayıs ayı boyunca Ayın Yorumcusu köşesinde.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Cinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Piyanist Hülya Saydam'ı saygıyla anıyoruz. Hülya Saydam 1940 yılında İstanbul'da doğdu. 4 yaşındayken İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda Rana Erksan'la piyanoya başladı. Çalışmalarını Cemal Riştre ile sürdüren Hülya Saydam daha sonra Münih Yüksek Müzik Akademisi'ne gitti. Profesör Rolf Schmidt'in sınıfına kabul edildi. 1958 yılında dönemin TRT Çok Sesli Müzikler Şubesi Müdürü kemancı viyolacı Doktor Erdoğan Saydam'la evlendi. 1963 yılında Münih Yüksek Müzik Akademisi'ni pek iyi dereceyle bitirerek solist diploması aldı. İstanbul'a döndüğünde öğretim üyesi olarak İstanbul Konservatuarı'na atanan Hülya Saydam, İstanbul Devlet Operası ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nda görevlendirildi. Yurt içi ve yurt dışında pek çok başarılı konsere imza attı, uluslararası festivallere katıldı, dünyanın tanınmış solistleriyle birlikte konserler verdi. Hülya Saydam, 21 Mayıs 1995 yılında İstanbul'da yaşama veda etti.

Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyo.

Radyo'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Borsan Klasik. Fanfar reverans panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

0: Müzik Mutfağı'na yeniden hoş geldin sevgili Burçin.
1: Hoş bulduk.
0: Burçin, derler ki sabahları vaktiniz olur bir 5 dakika Bach dinlerseniz gününüze güçlü başlarsınız. Madem Bach bu denli önemli yaşamımızda, biz de güne güçlü başlayalım mı? Gurme müziğe güçlü bir başlangıç yapalım, ha? Ne dersin?
1: Hadi bakalım.

0: Barok müzik dendiği zaman hiç kuşkusuz akla ilk gelen isimlerden biridir Johann Sebastian Bach. 21 Mart 1685'te Almanya'nın Eisenach adlı küçük bir kasabasında doğdu ve yaşamının büyük bir bölümünü aynı zamanda öldüğü kent olan Leipzig'te geçirdi. Çok titiz ve çok üretken bir besteciydi Bach. Hayatını görme yetisini sürekli kaybederek geçirmişti. Bach'ın bir müzisyen olarak notalara düşkünlüğü saplantı halindeydi. Klavyeli bütün çalgıları çalardı. Bunun dışında keman, alto, altı telli violonsel de çalardı. Orkestra ve koroları da yönetirdi. Hepsinde de çok başarılı olmuştu. Başarısını sistemli çalışmasına borçlu olduğunu kendisi de söylemiş. Benim kadar çalışkan olabilenler benim kadar başarılı olabilirler demiş. Bach aynı Beethoven gibi müziğiyle yaşadığı zamandan kendini tamamen bağımsız kılabilmiş bir besteci. Bach için tüm zamanları aşan besteci diyebilir miyiz Burçin?
1: Bence Bach için müzik başlangıcı ve bugüne kadar süren tüm bestecilerin yardımcısı olmuştur. Hatta Mozart demiş Bach'ın eserleri için en iyi ders Bach'ı incelemektir. Çok titiz olduğunu söyledim. Evet, biraz önce de programın önceden konuştuk. Tabii çalışkan olmasının nedeni bilmem kaç tane çocuğu olması ve onlara bakması. Ekmek parası yani.
0: 20 çocuk kolay mı? Ha, değil mi?
1: İnanılmaz. Çoğu zamanında işte kilisede geçiriyor. Müthiş bir besteci. Hani biz diyoruz ya işte ne kadar güzel Rahmaninov'un 3. piyano konçertosu ya da Beethoven'un Opus 111. Ama Bach'taki o derinlik ve füg.
0: Zaten hepsinin altını kaldırınca Bach çıkıyor değil mi?
1: Ki içinde. Biraz sonra şeyden de bahsetmek istiyorum. Aslında şimdi bahsedeyim yani heavy metal'dan tut caz müziğine kadar işte popüler müzikte bile Bach'ın o kurduğu sistem olmasaydı herhalde.
0: Öyle sağlam ki değil mi sistem? Onun üzerine işliyor
1: kadar,
0: her şey.
1: Bugüne kadar gelmezdi. Özellikle caz müzisyenleri gerçekten çok etkilenmişler. Bill Evans, Keith Jarrett işte hepsinde duyabiliyoruz Bach'ın o güzelliklerini.

0: Sanıyorum zamanla Bach'ı yorumlama anlayışında bir takım değişiklikler oldu Burçin. Sen de hatırlarsın, ben konservatuvar yıllarından hatırlıyorum. Bach denince bize derlerdi ki şöyle dikiş makinesi gibi tıkır tıkır çalacaksın. Bir yerde şaşırdın mı yandın işte bütün şey bozulur. Şimdi tabii benim çok değişti Bach'a bakışım. Tabii yorumcu olarak senin de zaman içinde Bach'a bakışın çok değişmiştir değil mi öğrencilikten bu yana?
1: Yani değişti aslında ben Bach çalarken çocukluğumda da şeyi kabul etmezdim işte Bach pedalsız çalınır.
0: Evet, dikiş makinesi gibi
1: Ha
0: hatırlar
1: işte
0: mısın
1: böyle
0: sen de? Böyle tıkır
1: yani
0: tıkır tıkır
1: aslında
0: tıkır.
1: son derece duygusal bölümleri var
0: Evet,
1: yani onu
0: tabii. Ne kadar şarkılı bölümler var değil mi?
1: yani
0: Hı
1: Glenn Gould'u dinlediğinde hissediyorsun pedalı nasıl kullandığını.
0: hı.
1: Pedalsız Bach çalmak diye bir şey olabilir mi? Yani o
0: Aa.
1: akademik yapının en büyük hasar veren öğretmenleridir
0: Evet.
1: yani.
0: Ya ben mesela şeyi anlayamamıştım. Yani Bach çalmak kolay mı, zor mu? Bunu bile anlayamamıştık. Anladın mı? Çünkü Bach böyle bir tabu gibi böyle bir
1: Ya
0: kenarda
1: tabii ki
0: çaldık ama tabii de.
1: yani şöyle bütün eserler
0: Evet.
1: zor.
0: Ama
1: Yani
0: mesela derlerdi
1: Haydn
0: ki
1: çalmak
0: yani
1: kolay mı yani?
0: yok
1: Schubert
0: değil.
1: çalmak kolay
0: Ama
1: mı?
0: bu
1: Ama
0: söylenirdi de Bach için sadece de işte dikiş makinesi gibi. Hani çok
1: ya
0: zor Bach çalmak denmedi hiçbir zaman da.
1: Bach çalmak kolay değil.
0: Evet değil.
1: Bach'ın felsefesini anlamak lazım.
0: Evet.
1: Yani bir kere içinde matematik var, duygu var. Temayı alıp başka şekillere sokan bir besteci. Onları kendine göre yorumlaman
0: Tabii.
1: lazım, vurgularını değiştirmen
0: Aynen.
1: lazım. Ama sonra bir akademik yapıda belki de hocanın yaptığı hani ilk başlangıçta 11 yaşındaki bir
0: Hı
1: çocuğa
0: hı.
1: onları göster. Hani temiz çalınması,
0: Evet.
1: her şeyin öne çıkması,
0: Tıkır tıkır işlemesi evet.
1: Ya ama tabii çok değişiyor ileride
0: Ama
1: yani.
0: tabii dünyada da değişti Bach'a bakış. Yani yorumda bir değişiklik oldu ilerleyen
1: Daha duygusal
0: zamanlarda.
1: çalınmaya
0: Evet,
1: başladı Bach.
0: evet. O
1: Yani
0: katı kalıplardan
1: ki
0: kurtuldu
1: bence
0: biraz.
1: doğru bir
0: Hı
1: şey.
0: hı.
1: Mesela eskiden ben rahmetli hocam İlhan Baran'la hep yürüyüş yapardım Kızılay'dan Cebeci'ye. Yürürken değerli hocam şey derdi. Ya sabahları ben barok müzik dinleyemiyorum derdi. Ama Bach dinliyorum diyor.
0: Evet, onu
1: Evet.
0: ayırıyor değil
1: Yani şimdi mesela ben çok seviyorum tabii ki Scarlatti olsun, Rameau olsun. Yani saatlerce dinleyebilirim
0: mi?
1: ama Bach'ın tabii şeyi çok
0: Saati
1: ayrı
0: yok
1: ve
0: bak her zaman
1: son
0: dinleyebilirsin.
1: zamanlarda da iTunes'uma çok Bach yükledim. İşte partitalar olsun, Glenn Gould'un yorumları, uçakta seyahatlerimde hep takıyorum. Tabii o uçağın biliyorsun inanılmaz bir gürültüsü var. İnsanlar işte bir nedense uçaklarda
0: Soyutluyorsun.
1: olan bir şey var. Koridorlar dolar böyle yani sanki adam hayatında hiç tuvalete gitmemiş gibi 35 dakikayı oralarda geçirir. Ve o sırada ben oradan
0: Onda bah
1: uzaklaşmak için
0: dinliyorsun.
1: güzel evet
0: Evet, her zaman
1: inan bak
0: dinlenir bah.
1: inan o bir saatin 2 saatin nasıl geçtiğini
0: Aynen.
1: anlamıyorum yani.

0: Burçin, Bach'ı yorumlama anlayışında yapılan değişiklikte efsanevi piyanist Glenn Gould'un rolü çok büyük değil mi? Bach yorumuna Glenn Gould çok büyük yenilikler getirdi.
1: Değiştirdi diyelim.
0: Evet, değiştirdi ama onu beğenen kadar çok eleştiren de oldu. Gould başta olmak üzere. Ne gibi yenilikler getirildi Bach yorumlarına?
1: Bach'ta gizli olan detaylara dikkat çekti.
0: Hı hı.
1: İşte biraz önce
0: evet,
1: bahsettiğim
0: gibi.
1: Hı hı. Akademik yapıda bilmiyorum yani o küçük çocuklar için belki o bu sözler doğru işte tıkır tıkır hani pedalsız. Mesela staccato çalmayı ön plana çıkarttı. Legato'yu çok az kullandı.
0: Çok büyük değişiklik ama değil mi?
1: Evet. Buna karşı Richter Bach'ın eserlerini ağır çalmayı tercih etti ki biliyorsun Richter'in de o özelliği var.
0: Evet,
1: tempolardaki.
0: Evet. Hatta Edilbert bir röportajında demiş Richter'den Bach'ları dinlediğim zaman birkaç gün kendime gelemedim. Çok etkilenmiş. Enteresan.
1: O da çok büyük bir piyanist
0: evet,
1: yani.
0: Ya, evet.
1: Ya ben mesela Glenn Gould'a...
0: Ama inanılmaz ağır çalıyor.
1: Evet ama işte onun hayal dünyası
0: evet.
1: Çok... Onu demek istiyorum yani kesin bir kalıp koymamak lazım hı-hı. Müzikte. İşte yok metronom 82.
0: Evet aynen
1: İşte
0: öyle.
1: Aman oğlum işte bunu hızlı
0: evet,
1: çalma ya da...
0: Evet ilk değişikliği staccato'ları öne çıkararak şey Gould
1: ya, Glenn
0: yapıyor.
1: Gould'un tabii
0: evet.
1: Staccato'nun yani işte şöyle diyelim. Glenn Gould'un sınıfını Vladimir Horowitz'in yaptığı aykırılıklar gibi Mozart sonrası. O da yenilikler getirmiş. Ama Richter'in çaldığı yani...
0: Çok rafine değil mi?
1: Rafine ve evet. Çok başka.
0: Hı-hı.
1: Ama bak bir şey söyleyeceğim. Tabii ki ikisini de ayırmak istemem de Glenn Gould gerçekten büyücü yani.
0: Başka bir şey.
1: O büyücü.
0: Evet.
1: Ondaki o sahnesinin içinde olan triller ve hepsi teker teker geliyor. Pedal kullansın kullanmamasın. Yani o kadar iyi ki ve korkutuyor seni.
0: Evet.
1: Çünkü
0: değil mi?
1: sen o esere başlarken aynı ondan daha iyi yapman lazım.
0: Hı-hı.
1: O eseri çalman için. Ve düşünmeye başlıyorsun acaba başlasam mı diye. Neyse fazla süsleme kullanmak Bach'ın eserinin ana mimarisine zarar verebilir.
0: Süslemeler de var tabii
1: evet.
0: Bach'ta değil mi?
1: Üstelik Bach zamanında eserlerin nasıl yorumlandığına dair somut bir kanıtımız da yok.
0: Gerçekten
1: onun için de
0: evet.
1: işte bahsettiğim gibi katı kurallar. Bach'ın zaten katı kuralları var müziğinde.
0: Evet.
1: Yani Bach'ın bir tabii. tane notasını atarsan.
0: Evet.
1: Bütün fük gidebilir.
0: Derler ki müziğin anayasasını yazan besteci
1: evet,
0: yani.
1: Ya da bir tane
0: evet.
1: fazla nota koyarsan o da bozar strüktürü. Onun için.
0: Evet. Ana mimariye zarar vermemek lazım
1: vermemek
0: değil mi?
1: Vermemek lazım ama Glenn Gould'un dokunuşları benim çok hoşuma gidiyor onu da söyleyeyim.

0: Burçin, 21. yüzyılda olduğumuza göre Bach'ın müziği de haliyle onun zamanında tınladığı gibi tınlamayacak, değil mi? Ve bir de bu var. Yani günümüzde her şey değişti.
1: Yani 400 yıl önce.
0: Evet. Işte. Her şey değişti. Bir kere klavyenin yerine piyano aldı. Konser salonları farklı.
1: Piyanolar da çok farklı.
0: Çok farklı. Yaşam farklı. Duymadığım o dönemde, Bach'ın döneminde duyulmadık seslerle kaplı her yanımız, değil mi? Şehrin uğultusu, trafik gürültüsü günlük yaşamımızın bir parçası haline geldi. Yani her şey farklı. Müzik de bunlara bağlı olarak ister istemez değişiyor. Öyle değil mi?
1: Yani şöyle bir şey. Sırf Bach için değil yani bu.
0: Evet. Ya evet. Bach'ın o dönemde nasıl tınladığını, Bach'ın müziğinin düşünüp bu dönemde onu çalamazsın
1: yani,
0: değil mi?
1: 150 sene önce de yani Beethoven sonatı çok değişik icra ediyordun.
0: Evet.
1: Şimdi icracılar çok değişik çalıyorlar.
0: Yani o devirde yaşamadığına göre o devir ancak hayal edebilirsin belki biraz, ama nasıl tınladığını katiyen kestiremezsin.

0: Burçin, şimdi Bach'ın yaptığı düzenlemelere gelelim. Bu da çok ilginç bir konu değil mi? Düzenlemeler Bach'ın müzik biçiminin merkezine oturmuş adeta. Bach zamanının tüm müzik gelenekleri ve biçemleriyle yaptığı düzenlemeler yoluyla ilgi kurmuş. Buradan yola çıkarsak düzenlemelerin Bach'ın bestelerindeki rolü nedir? Tabii ki çok etki etmiş bestelerinde
1: Gayet tabii
0: düzenlemeler.
1: çok önemli bir yere sahip. Bach'ın kendi eserlerini ve diğer
0: Evet
1: bestecilerin
0: ya.
1: eserlerini başka başka çalgılar için yeniden düzenlenmesi çok anlamlı. Yaptığı düzenlemelerin en büyük özelliği bunların hiçbir zaman yadırganmıyor oluşu.
0: Evet, değil mi? Değişik çalgılarla da aynı şey tınlıyor ya. Çok
1: Evet.
0: enteresan.
1: Bach müthiş bir zevk ile oluşturmuş düzenlemelerini ve eserlerinin aslında bir biçimde hep sadık kalmış. Çalgı seçimini dikkatlice yapmış. O kadar iyi bir kulak var ki
0: Ya.
1: yani beyin içinde dolaşıyor
0: Evet
1: armoniler,
0: ya.
1: o çizgiler. Sonuç olarak özellikleri sayesinde Bach'ın düzenlemenin varlığı çok
0: Çok
1: anlamlıdır.
0: anlamlı, çok anlamlı gerçekten.

0: Bach'ın 1740 yılında Rus Büyükelçisi Kont Karl von Kaiserling'in uykusuz gecelerine çare olmak amacıyla klavsin için bestelediği Goldberg çeşitlemeleri müzik tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Goldberg çeşitlemelerinin Bach'ın en önemli eserlerinden biri olmasının nedeni nedir Burçin?
1: Sadece Bach'ın en önemli eserlerinden biri değil, Goldberg çeşitlemeleri. Aynı zamanda müzik tarihinin en
0: Evet.
1: önemli eserlerinden biri. Bir kere Bach'ın müziği inanılmaz bir şekilde evrensel.
0: Gerçekten öyle.
1: Yani eserlerin özgün halinden farklı olarak birçok değişik çalgı ile çalabiliyorsunuz
0: Evet.
1: ki bunun çok
0: Çok
1: örnekleri
0: örneği
1: var.
0: var gerçekten.
1: Yani canı sıkılan,
0: Evet.
1: hatta çünkü basit gibi gözüküyor ve işte heavy metalcılar bile
0: Evet.
1: bunları denedi yani ki ben birazcık onları
0: Evet, fazla oluyor değil mi?
1: yani evet yani,
0: Olmuyor.
1: ha denenmesine karşı değilim ama yani o değil yani
0: O değil, evet.
1: o gerçekten Bach'ın istediği şey değil.
0: Glenn Gould tabii Goldberg diye Gouldberg çeşitlemeleri
1: Evet.
0: demişlerdi değil mi? O kadar değiştirdi ki.
1: Yani
0: Yani o kadar
1: gerçekten
0: kendine özümsemiş ki o şeyi.
1: hakikaten ama yani 100 tane piyanist
0: Evet.
1: dinlesen Gould'un yorumu tek diye ayırabiliyorsun.
0: Yani bu şuradan senin söylediklerinden şunu anlıyorum. Goldberg çeşitlemeleri özgün halinden farklı olarak çalınsa bile özelliğinden bir şey kaybetmiyor, değil mi?
1: Evet.
0: Düzenlemeleri, ister
1: Evet.
0: yaylı çalgılara, ister ama Gould şey Goldberg diyorum. Glenn
1: Goldberg oldu
0: Gould
1: artık.
0: Glenn Gould da piyanoyla çalarken çok değişik bir tını getirdi, değil mi
1: Evet,
0: Goldberg
1: kesinlikle.
0: çeşitlemelerini? Evet, şimdi şöyle bir şey var. 1985 yılında kemancı Dmitri Sitkovetski, Bach'ın tüm zamanları aşan bestesi Goldberg çeşitlemelerini keman, viola ve cello için düzenledi. Sitkovetski, Bach'ın 300. yılını kutlamak amacıyla yaptığı bu düzenlemeyi Goldberg varyasyonlarının en sıra dışı yorumlarını gerçekleştiren piyanist Glenn Gould'a adadı. Bach'ın müziğinin farklı farklı çalgılarla çalınabilmeye uygun oluşu bu düzenlemeyi iyice çekici hale getirdi. Demin sen de söylemiştin, Bach'ın müziğinde çoğunlukla göz ardı edilen şarkısallık da yaylı çalgılarda tabii daha bir ortaya çıkıyor. Ne dersen de Burçin, yani değil mi? Yaylı çalgılarda. Sitkovetski Goldberg çeşitlemelerinde bir de yaylı çalgı orkestrası için de düzenlemiş. Ve bu düzenlemelerin özelliği de tek bir notayı dahi değiştirmemiş.
1: Yoksa müzik
0: Özgün biçimine
1: bozuluyor.
0: sadık
1: Hayır,
0: kalmış.
1: müzik
0: Evet.
1: bozuluyor.
0: Evet.
1: Yani
0: Ya
1: oradan iki
0: olduğu
1: nota
0: gibi
1: attığında
0: evet,
1: evet
0: uyarlamış
1: o
0: yani.
1: çok yanlış bir yere gidebilir
0: Evet,
1: yani
0: evet,
1: tehlikeli.
0: evet.

0: Borusan Klasik.
1: Zaten dinleyiciler ve müzik otoriteleri de Goldberg varyasyonlarının yaylı çalgılar üçlüsü için düzenlenmiş şeklini çok beğenmişler. Üç yaylı çalgıyla çalındığında başka, tek bir çalgıyla çalındığında da doğal olarak ortaya farklı bir tını çıkıyor. Bach'ın müziğini güzel yapan da bu sanırım. Hangi açıdan bakarsak bakalım, güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor, değil mi Burçin?
2: Tabii. Müzik o kadar rafine ki, o kadar güzel.
1: Aynen öyle.

0: Üniçelist Mişe Maeski, ki bu düzenlemeleri de daha önce İstanbul Festivali kapsamında gelip çalmıştı. Yaylı Çalgılar düzenlemesini Mişe Maeski. Bach'ın kendi zamanının en büyük romantiği olduğunu düşünüyorum demiş. Ve Bach'ı romantik bir biçimde çaldığım konusunda beni eleştirenlere bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum dermiş. Bach'ın müziğini belli bir derecede romantik çalmayı yanlış bulur musun sen, yoksa Maeski gibi mi düşünüyorsun?
1: Vay, kesinlikle bulmuyorum. Ben Maeski gibi düşünüyorum. Hatta Glenn Gould da öyle düşünüyor. Evet. İşte çaldığı ara bölümler son derece romantik dokunuşlarla.
0: Sonlar gizli kalmış köşeler değil mi?
1: Yani makine gibi düşünmüyorlar. İlla fügü ortaya çıkartmak çok yanlış yorumlarda. Esas ana tema ikinci kez geldiğinde onu burada da tema var diye çalmamak lazım diye düşünüyorum. Orada dokunuşları ani değişikliklerde yapılabilir ki bunu işte hep ya Horowitz'in şeylerinde de var bu. Yani sırf Bach olarak düşünme. Müzik o zamanlar yapılmış, senin dediğin gibi enstrümanlar çok değişti. İnsanların anatomisi değişti, işte dışarıdaki evet, kokular şey değişti. Yani müziğin de birazcık değişmesi lazım ama binayı bozmadan.
0: Tabii ki hakikaten dediği doğru Maeski'nin. Bach kendi zamanının en büyük romantiği diyor, değil mi? Ne kesinlikle. Kadar güzel duygusal bölümler içeren şeyler var. Bence doğru söylemiş. Biz de bulmuyoruz efendim romantik çalmayı, Bach'ı. Yanlış bulmuyoruz değil mi?
1: Kesinlikle bulmuyoruz.

0: Şimdi de şunu soracağım Burçin. Bach'ın müziğini yorumlarken tek bir yorumlama biçimine mi bağlı kalmalı, yoksa Bach'a değişik bakış açıları katarak değişik yorumlar da katmalı mı?
1: Kesinlikle katmalı. İşte dediğim gibi zaten o zamanlarda da hiçbir not yazılmamış ki şöyle çalınmalı. Özellikle Bach'ta yazılmamış
0: evet,
1: zaten.
0: Yok evet. Hiç müdahale etmiyor değil mi?
1: Evet. Yani ben yazdım diyor, sen bunu yorumla diyor. Onun için benim daha çok hoşuma gidiyor. Daha heyecan veriyor bana. Mesela forte başlayan bir yerde birisinin işte pianissimo başlaması beni daha çok, yani
0: Evet.
1: başka bir hayal
0: Evet,
1: götürüyor.
0: bir
1: Yoksa
0: enteresan oluyor değil mi?
1: şimdi dinliyorum, partitayı dinliyorum işte, meşhur birinci partita. Ya inan herkes aynı çalıyor ya.
0: Evet. İşte o
1: Tamam,
0: zaman
1: çok.
0: dikiş makinesi oluyor değil mi?
1: Evet, ama herkes aynı çalıyor. Neredeyse metronomları bile aynı yani. Yani bu onları ne kazandırıyor anlamıyorum yani. Ben onların hayal dünyası olduğunu düşünmüyorum, öyle piyanistlerin.
0: Altından kalkayım bu işin
1: Ya,
0: diyor herhalde değil mi?
1: ya da şöyle düşünüyorlar işte, hani o üstad böyle çaldı. Öyle çalarsam işte bana kritik
0: Mukayese
1: gelmez.
0: edilirim ha?
1: Evet, edil işte, kritik edildiğinde
0: Evet.
1: zaten bir yere geliyorsun.
0: Burçin tabii ki yani Bach'ı çalma biçimin Beethoven, Schumann, Debussy ya da Shostakovich biçiminden farklı olacak, ama yine de Bach'ın müziğini vibratosuz dikiş makinesi ses karakteriyle çalınacağı anlamına gelmiyor tabii bu.
1: Evet.
0: Bence de her müzisyen Bach'ı farklı anlayışla çalmalı. Yani çünkü müziği yorumlamanın tek ve kesin bir yolu yok. Adı üstünde yorumcu, yorum yapan, öyle değil mi?
1: Kesinlikle. Bak bir,
0: Yadırgamamamız lazım
1: evet,
0: yani.
1: yadırgamamız lazım. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi üniversitedeki ya da konservatuvardaki öğretmenler hepsi çok değerli hocalar. Hani öğretmenlik inanılmaz zor bir şey. Tamam, orada her şeyi kabulüm. Fakat o kadar az armoni bilgileri var ki hayal dünyaları yok artık. Yani senelerdir
0: Aynı şey değil mi?
1: aynı şeyi, aynı sıfırdan başlarken hep aynı şekilde öğretmişler. Hiç geliştirmiyorlar
0: Evet.
1: kendilerini yani. Bu sırf Türkiye'deki hocalar için değil yani. Genelde akademi yapısında bu vardır yani. Onun için akademi bittikten sonra sen sahneye çıktığında artık değiştirmeye başlaman lazım yorumunu. Yoksa ya çekilmezsin yani 20 sene
0: Sen
1: daha.
0: hocalarınla Bach çalıştın mı yurt dışında?
1: Tabii. Hepsinde çalıştım ama bak bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten Mithat Ferman, rahmetli Mithat Ferman, Bach çalışırken bize hiçbir şey demezdi. Ve İngiltere'deki benim profesörüm Benjamin Kaplan'la yalnızca bana şey derdi: hiçbir notayı atma ya da hani ya da fazla bir şey çalma. Ne gerekiyorsa onu çal derdi. Yani orada sana bırakıyor yorumunu
0: Tabii.
1: ve belli bir teknik seviyeye ulaşman lazım Bach çalman için.
0: Herhalde.
1: Eğer teknik problemin varsa Bach
0: Evet.
1: çalmamalısın. Çünkü çalamazsın.
0: Çalamaz.
1: Çünkü iki elinin arasındaki şeyler, kombineler yok oluyor ve
0: Evet. Denge kayboluyor
1: evet,
0: değil mi?
1: Bach bunu kabul etmiyor. Bach onun için titiz diyoruz. İşte onun için mükemmeliyetçi. İşte onun için o matematiğin içinde kalmış ama matematiğin içinden de inanılmaz duygular çıkıyor.
0: Ya evet
1: Tamam mı? O
0: doğru.
1: zaman Bach oluyor işte. Ha, ben bu kadar zırvalıyorum. Ha, ben Bach yorumcusu muyum? Düşünmüyorum. Ama biliyorum Bach'ın müziğini. Yani armonisini biliyorum. Onun nasıl çalacağını, nasıl tınlayacağını biliyorum. Onun için öğrencilerin de sırf o melodiyi gördüklerinde aman bunu öne çıkartayım diye kaygısına düşmesinler. Esasında melodinin altındaki besleyen sesler onları
0: Evet,
1: ileriye götürecek.
0: aynı.
1: Tabii herkes işte öğretilen şey ne yazık ki böyle, ama zamanla hepsi öğrenecekler. Su yolunu bulur diye bir şey var ya işte.
0: Doğru.

0: Şimdi demin de konuştuk. Bach'ın eserleri caz ya da rock gibi klasik müzik dışı müzik türlerinde en çok çalınan klasik müzik parçaları olmuştur. Müzik otoriteleri Bach'ın caz müzisyenlerini oldum olası hep büyülediğini söyler. İşte örnek olarak sen demin verdin, ben de Jacques Lussier'i vereyim. Caz üçlüsünü gösterebiliriz örnek. Lussier'in yanına The Modern Jazz Quartet ve hiç kuşkusuz Keith Jarrett eklemek de gerekir. Bach müziklerini caz diliyle yorumlayan Jacques Lussier için neler söylemek istersin?
1: Şimdi bu ya Jacques Lussier böyle bir devrim başlattı. İşte ondan sonra Görsel Pekinel bir şey yaptı. Ben de yaptım ne yazık ki.
0: Niye ne yazık ki diyorsun?
1: Yani şöyle niye olduğunu söyleyeceğim. Evet. Şimdi bizim yaptığımız ya da Jacques Lussier'in ya da öteki çalışmalarda hepsi Bach'ın yazdığı bass line'ı alıp işte onu
0: Evet, sadık kaldım diyor Rusya zaten yani.
1: evet zaten kalman lazım.
0: Kalman
1: Evet. Onun dışına çıktığında zaten bozulacak. Fakat o kadar da kısıtlı bir şey var ki, çünkü
0: lazım.
1: sadık kalman gerekiyor. Yeni sesleri de yakalayamıyorsun.
0: Tepende
1: Ha, ne
0: bahtır.
1: yapıyorsun? İşte Bach'ın 16'lıklarının noktanı 16'lık gibi. Yani vurguları değiştirip daha swing havasına sokmaya çalışıyorsun ki çok yakışıyor. Ama yani o kadar çok yapıldı ki bence artık insanlar hani gerçekten hani Bach'ın bestelediği gibi fazla aranjmanlara girmeden ama değişik tınılarla, değişik yorumlarla getirmesi lazım diye düşünüyorum.
0: Aslında Lucy'yi arkadaşlarını eğlendirmek için başlamış bu işe konsertuvarda.
1: Ya
0: Biliyorsun Paris konserde. Ondan
1: ondan
0: sonra bir
1: sonra
0: plak firması
1: evet,
0: bunu
1: sonradan da
0: keşfedip
1: ticariye dönüyor işte bu iş.
0: sonra da klasik müzik öğrenimini yarıda bırakmış ve triyosunu kurmuş. Ondan sonra da soluk almadan ilerliyor. Sayısız konserler tabii veriyor. Dünyanın dört bir yanını dolaşıyor. Ve şey diyor, ben Bach'ın müziğini 20. yüzyıl ruhu içinde çalmak isteyen bir yorumcuyum. Bach'ın müziği içinde kendiliğinden doğal olarak mevcut olan swing'i, ki demin sen de söyledin, günümüzün anlayışıyla yeniden yorumluyorum. Bu kadar diyor benim yaptığım diyor. Ben kendimi ne caz ne de klasik müzik piyanisti olarak görüyorum. Yıllar önce kendime farklı bir yön çizmek üzere yola çıktım ve bu amacıma da ulaştım. Bunu diyor,
1: Kesinlikle amacına ulaşmış.
0: ulaştı değil mi?
1: Burada hoşuma giden şey ne caz ne de klasik müzik piyanistiyim. Yani şey diyor, ben sanatçıyım diyor açıkçası. Ben bu şeyini çok samimi buluyorum. Ki Jacques Lussier hayranı
0: Farklı bir
1: değilimdir.
0: yön çizmek istedim diye hakikaten bunu
1: Evet,
0: başarmış değil mi?
1: bravo
0: Yani
1: yani, bravo.
0: gerçekten Jacques Lussier deyince
1: Evet, tabii. Yani onun sayesinde biz de bu çalışmaları yaptık yani.
0: aynen değil mi? Önce
1: Yani
0: oldu
1: herhalde o yapmasaydı kimse böyle cesaret edemezdi.
0: Ve kabul gördü.
1: Evet.
0: Hani şey, eleştiriye
1: Kesinlikle,
0: uğramadı. Çok hani
1: kesinlikle.
0: bazen oldu da
1: Evet.
0: kabul gördü.
1: Ya bana birazcık tuşu olarak Lucien'in sert sahili var. O beni rahatsız ediyor. Yoksa inanılmaz iyi bir piyanist yani. Yaptığı çok iyi. Görsel Pekin'in de yaptıkları o çok hoşuma
0: Evet,
1: gitti.
0: çok güzel.
1: Ama tabii ben yazılan improvizeleri sevmiyorum.
0: Doğaçlama olsun diyorsun, öyle mi?
1: Tabii improvize yazılmaması lazım. Ha, o zaman çalmayacaksın. Yani zorlama. Yazılan doğaçlama olmaz. Ya, o anda neyse onu çalacaksın. Ve CD'de çalınan şeyi de bir daha çalmak zorunda da değilsin.
0: Değilsin,
1: Yani orayı daha başka çalacaksın. Neyse işte böyle.

0: İşte yine buradayız. Müziğin farklı türlerini ve lezzetlerini bir araya getirdiğimiz Açık Büfe köşemizdeyiz. Açık Büfe'nin lezzet menüsünden seçimi yine program ortağım Burçin Büke yapacak ama sırada önce ona sormak istediğim Açık Büfe sorularım var. Hayatında zaman kaybı olarak değerlendirdiğin bir dönem oldu mu?
1: Her tatil.
0: Çaldığın zamanki ruh durumuna göre çalış stilin etkilenir mi?
1: Etkilemez mi ya?
0: Bah çalarken gözünün önünden neler geçer?
1: Rakamlar. Şaka şaka ya. Çok duygusal buluyorum.
0: Bu sabah da Açık Büfe sorularıma iştenlikle cevap verdiğin için sana çok teşekkür ediyorum sevgili Burçin. Şimdi ne ikram edeceksin bakalım sevgili dinleyicilerimize?
1: Bugünkü programımızı Bach'a ayırdık. O zaman doğaçlamaları ile ünlü Venezuelalı piyanist Gabriela Montero'nun Bach and Beyond albümünden Bach Beyond adlı doğaçlamasını dinleyelim.
0: Açık Büfe için yine çok güzel bir seçim yapmışsın Burçin. Bu arada müzik mutfağımızın kapısını da artık yavaş yavaş kapatıyoruz. Sevgili dinleyenler, Borusan Klasik'te yeniden buluşuncaya dek yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim. Yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın, Borusan Klasik'te kalın.
1: Hoşça kalın.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Korsan Klasik. Radyonun klasik ustaları.
1: Korsan Klasik'i dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Sony etiketiyle yayınlanan arpçi Lavinia Mayer'in yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Sanatçı Unfolding Lines, Çözülen Çizgiler başlıklı bu kayıtta Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti ve Georg Friedrich Handel'in orijinali klavye için olan yapıtlarının kendi yaptığı arp düzenlemelerini seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, Güney Kore doğumlu Hollandalı sanatçı Lavinia Mayer, 9 yaşında başladığı arp eğitimini Utrecht ve Amsterdam'daki konservatuvarlarda tamamlamış. 14 yaşında senfonik orkestra eşliğinde verdiği ilk konserinin ardından günümüze dek yoğun bir sanat yaşamı olmuş. Solo ve orkestra eşliğinde konserlerinde hemen her çağdan müziği başarıyla seslendirmiş ve çağdaş bestecilerle yakın bir işbirliği yapmış. Unfolding Lines, Çözülen Çizgiler başlığını verdiği yeni albümünde aynı yıl dünyaya gelen barok dönemin 3 büyük isminin Bach, Handel ve Domenico Scarlatti'nin orijinali klavyeli çalgılar için olan yapıtlarının kendi yaptığı arp düzenlemelerini seslendirmiş. Sanatçının yorumundan ilk olarak Bach'ın iyi düzenlenmiş klavyesinden örnekler dinliyoruz.

Arpçı Lavinia Mayer, Bach'ın iyi düzenlenmiş klavye adlı yapıtından bölümlerin kendi yaptığı arp düzenlemelerini seslendirdi. Sanatçının yorumundan şimdi de Domenico Scarlatti'nin klavsen sonatlarından yaptığı düzenlemelerden bir seçki dinliyoruz.

Harpçi Lavinia Mayer, Domenico Scarlatti'nin 446, 380, 208, 209 ve 466 Kirkpatrick sayılı klavsen sonatlarının kendi yaptığı arp düzenlemelerini seslendirdi. Sanatçıyı programımızda son olarak Handel'in tema ve çeşitlemelerinde dinliyoruz.

Arpçı Lavinia Mayer, Handel'in tema ve çeşitlemelerinin kendi yaptığı arp düzenlemelerini seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında arpçı Lavinia Mayer'in yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Perdedeki notalar.
1: Perdedeki notalar.
0: Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.
2: Herkese merhaba. Borusan Klasik'te Perdedeki Notalar programına hoş geldiniz. Ben Beste Su Bayramoğlu. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler varsa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Perdedeki Notalar'da bugün konuğumuz Avatar. 2009 yılında izleyicisiyle buluşan yapımın yönetmen ve senarist koltuğunda James Cameron yer alıyor. Büyüleyici müzikleri ise James Horner imzası taşıyor. Çocukluğumda üç boyutlu olarak ilk izlediğim film sanırım Avatar'dı. Gözlerime ve kulaklarıma inanamadığımı, benim için hayatım boyunca unutamayacağım eşsiz bir deneyim olduğunu hatırlıyorum. Kulaklıkla ilk defa müzik dinlediğimde küçük bir çocuktum. Eve bir Walkman gelmişti ve bunu deneyimlemek için bir fırsat yakalamıştım. Vivaldi'nin Mevsimlerini dinledim. Kulaklıkları kulağıma taktığım anda çok enteresan ve yabancı bir deneyim yaşamaya başlamıştım. Sanki bütün orkestra beni çepeçevre sarmalamış, konçertoyu bana çalıyor gibiydi. Hatta dönüp etrafıma baktığımı bile hatırlıyorum. İşte bu albümü dinlemek bana bu hatırayı anımsatıyor. Yepyeni bir habitatı, bir dili, bir ömrü keşfetmek gibi hissettiriyor. Hoş geldiniz.

Borusan Klasik'te Perdedeki Notalar programında Avatar filmini ve müziklerini konuk ediyorum bugün. İnsanoğlunun ellerini uzattığı hayatlar, ömürler, nefesler, kurgu gibi geliyor. Fakat gerçek ve gelecek tasvir edilse de, geçmiş hatırlansa da, şimdi deneyimlense de sanki hiçbir şey değişmiyor. İlk izlediğimde bana çok uzak, hayal gibi gelen bu filmin hikayesi şimdilerde çok tanıdık geliyor. Ve bugünlerde bu yapımla yeniden müzikleri vasıtasıyla tanış olmak aklıma pek çok soru getirdi. Örneğin bir güce sahip olabilmek onu gerçekten kullanmayı gerektirir mi? Her birimiz aynı havayı soluyabilecek, toprak üzerinde yürüyebilecek ve bunun devamı için çözüm bulabilecekken neden aynı gücü bazılarımızı bu haktan mahrum bırakmaktan yana kullanalım? Dinlediğimiz müziklerin ve sorduğumuz tüm soruların bize daima şifa olmasını dilerim. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyomuz Borusan Klasik'te Perdedeki Notalar devam ediyor.

0: Perdedeki notaların bugünlük sonuna gelmiş bulunuyoruz. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler varsa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün sizlere veda etmeden önce Avatar filminde yer alan bir bölümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Gök insanları bize bir mesaj gönderdiler. İstedikleri her şeyi alabileceklerini, kimsenin onları durduramayacağını söylediler. Pekala, onlara bir mesaj göndereceğiz. Rüzgarın sizi taşıyabildiği kadar hızlı gidin. Şimdi benimle uçun. Kardeşlerim, kız kardeşlerim, gök insanlarına istedikleri her şeyi alamayacaklarını göstereceğiz. Ve burası bizim toprağımız. Ben Beste Su Bayramoğlu. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Perdedeki notalar.
2: Perdedeki notalar.
1: Beste Su Bayramoğlu hazırladı ve sundu.